işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: İşte kavram, işte Yıldız Efendi.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi.
1: Yok bizde, yok. Yok bizde.
0: Yıldız Efendi. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa. Döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler. Gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında. Ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta. İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta. Pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması. Göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, İman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini. Öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana, dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare, bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam, her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden, meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma, bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını

gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, Eşref-ül Vera, Seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstihrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun, durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine, doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar, gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer, vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde. Dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer,

Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur dağına. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret, bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey ezelin ve ebedin, ey yerin ve göğün maliki olan Rabbim, İsmini isminin yanına yazdığın sevgilin, Habibin hürmetine yardım eyle, yardım eyle Muhammed ümmetine, yardım eyle Muhammed ümmetine.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş. Ay böylesine mahzun. Irmaklar senin hasretinden böyle çağlar. Deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan.

şefaatim onun dilindeyken, onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşar ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

أليس ذلك بقادر.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistin'le bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe ters.

0: duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sad bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla Hendek'i geçer ve 3 kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu Hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam 4 vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah Hendek'e atlar ama onu da Hazreti

Übeyir haklar ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 aslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor. Ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dünya ve ahiret için kaynağımız Kur'an'dır diyoruz. El-Hak böyledir. Allah'ın izniyle Kur'an cennet rehberimiz olduğu gibi cennete gideceğimiz inşallah dünyamızın da kahrını çekmeye değer hayatımızı burada devam ettirmemize yarar hale gelmesi de Kur'an-ı Kerim'le olacak. Kur'an huzur kaynağımızdır. Ölümü şehadet umuduyla beklemeye vesile olacak kaynağımızdır. Bugün bu asırda yaşayan müminler olarak belki de Kur'an-ı Kerim'i yeryüzünde en çok okuduğumuz bir zamanı yaşıyoruz. Binlerce, on binlerce Kur'an merkezleri var. Ama Kur'an nesli henüz ufukta görünmüyor. Kur'an okuduğumuz halde amel ettiğimiz kitap olmakta henüz şefaatçimiz olmakta hak ettiği yeri bulmuş değil. Bir sıkıntı yaşıyoruz. Beyhaki'nin Şu'abul İman isimli kitabından, hadis kitabından 1900. hadisi sizinle okumak istiyorum. Hadis bildiğiniz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine deniyor. Aynı zamanda bir sahabinin o döneme ait hatırasına da hadis diyoruz. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyr Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kız tarafından torununun oğludur. Torunudur diyelim. Ayşe annemizin ablası Esma radıyallahu anhuma, Zübeyr İbni Avvam radıyallahu anh'ın hanımıydı. Onun oğlu Urve, Urve'nin oğlu Abdullah. Esma radıyallahu anha bilhassa hicretle ilgili hatıralarda çokça geçen bir sahabi kadınının adıdır. Abdullah ninesi Esma'ya Kur'an dinleyen ashabın nasıl dinlediğini sormuş. Çok dikkatli dinleyeceğiz. Oldukça yoğun fikir jimnastiği ve hareketliliği sağlayacak bir bilgi veriyor. Soru şu, Abdullah ninesine soruyor. Ninesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabilerinden Ebu Bekir'in kızı Aişe radıyallahu anhumanın ablası. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baldızı. Bu ashab-ı kiramı tanımıyor. Yani büyük bir sahabe bilgisi yok. Ama soru soruyor. Diyor ki
Resulullah'ın ashabı aleyhissalatü vesselam Kur'an dinlerken nasıldılar diyor. O da diyor ki yavrum, tam onları Allah'ın tarif ettiği gibiydiler. Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, ciltleri yani derileri ürperirdi. Gözleri yaşarır, derileri ürperirdi. Abdullah da demiş ki, nineciğim, ben mescitte bazı müminler görüyorum. Kur'an okunduğu zaman bayılıyorlar. Esma validemiz radıyallahu anha Kur'an okunurken bayılan Müslümanlara ait haberi duyunca "Euzü billahi mineşşeytanirracim" demiş. Şuab-ül İman'da 1900. hadis-i şerif. Bir miktar fikrimizi hareket zorluluğu çekelim. Abdullah İbni Urve İbni Zübeyir radıyallahu anhum cemiyan ninesi Esma'ya soruyor. Ashab-ı kiram Kur'an'ı nasıl dinlerlerdi? O da diyor ki tam Allah'ın tarif ettiği gibi.

Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, cildi, derileri titrerdi. Bu da genç bir delikanlı olarak şurada burada mescitte Kur'an dinleyen insanların bayıldığını görmüş Kur'an okurken, dinlerken. Esma radıyallahu anha, Ebu Bekir'in kızı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin biricik sahabesi, hicret arkadaşı, Kur'an okunurken bayılan adamları duyunca "Euzu billahi mineşşeytanirracim" demiş. Biz bu olayı dinleseydik, elhamdülillah, bırak sahabi gibi gözü yaşarmayı, gitti adam ya, Kur'an adamı götürdü derdik. O ise "Euzu billahi mineşşeytanirracim" demiş. Allah'a sığınırız bu halden. Burada genç kardeşlerim, Kur'an derdiyle dertlenmiş mümin kardeşlerim, iyi düşünülmediğinde hiçbir şey yok gibi çıkıyor bu ifadeden. Ama Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhuma Kur'an'ı bayıltan değil, göz yaşartıp hareket ettiren bir kitap olarak anlıyor. Bir mümin Kur'an dinlediğinde gözü yaşarır, kalbi rikkate gelir, elleri ayakları titrerse bir şeyler yapar Kur'an emretti diye. Bayılan ise çevresindekilerin başına dert olur sadece. Allah bayılmalarını değil, kalpleri rikkate gelen, gözlerinden gözlerin yaşlarla dolduğu müminler istiyor. Tera a'yunuhum tefidu mined-dem'i. Gözyaşıyla dolmuş gözleri var. Vecilet kulubuhum. Kalpleri ürperiyor. Bayılmak ise ayılmayı gerektirecek tehlikedir. Gözü yaşaran, tüyleri diken diken olan meydanlara çıkar. Teheccüde kalkar. Kütüphaneye koşar. Cemaate koşar. Bayılan ise abdesti de bozulduğu için lavaboya gitmek zorundadır. Allah Esma annemizden razı olsun. Bu bahsettiği bir hüküm değil. Dinin hükmü, yani kesin olarak kim Kur'an okunurken bayıldıysa günahkardır, böyle bir hüküm yok. Ama Esma gibi bir kadın Kur'an dinlemekten başka bir şey anlıyor. Hareket ettiren Kur'an istiyor. Duygulansın, tüyleri diken diken olsun ve Rabbine koşsun. Bugün biz teknolojinin geliştirdiği en güçlü seslendirme cihazlarıyla bülbül gibi sesi olan hafızlardan Kur'an dinlediğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Ağlamanın bini bir para. Bayılmalar, dökülmeler, tekbirler, salavatlar. Esma radıyallahu anha o sahneleri görse, "Euzu billahi mineşşeytanirracim"den sonra Cin suresini de okurdu herhalde. Çarpılmamak için Ayet-el Kürsi okurdu bir de. Genç kardeşlerimi özellikle Esma validemizin bu derin tefekkürünü kavramaya davet ediyorum. Kur'an ne için okunur? Ne için dinlenir?

müzik gibi maazallah duygularımızı depreştirsin diye değil. Duygularımızı depreştirmek ondan önce de imanımızı hareketlendirmek için. Dinlediğimiz bir aşr-ı şerif eğer Allah'a imanımızı bir adım daha ileri götürmüyorsa, günlük çalışmalarımızı yarım saat artırmıyorsa ne dinledik ki biz? Euzu billahi mineşşeytanirracim o zaman. Esma radıyallahu anha'nın yaptığı gibi. Gerçi Esma radıyallahu anha bir de duysaydı ki 1000 euroya okumaya gidiyor o adamlar. Ne derdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Bunun için kardeşlerim, ne oldu, aramıza ne girdi Kur'an'la, bunu merak etmeliyiz. Cinleri hareket ettiren, cinleri bile pes ettiren Kur'an, müminlerin çocukları olduğumuz halde, kulağına ezanlar okunmuş çocuklar olduğumuz halde, biz neden Kur'an'la hareketlenemiyoruz? Bu sorunun cevabını derin derin düşünmek zorundayız. Engelimiz de elhamdülillah Kur'an'ın değil meali, tefsirinin bile cep telefonlarında bulunduğu bir çağda hangi özrü Allah'ın önüne götüreceğiz biz? Belki 80 sene önceki mümin nesil yasak ya Rabbi yasaktı diyecekler. Ola ki özürleri kabul edilir. Biz ne diyeceğiz onlarca ilahiyat fakültesinde yüzlerce tefsir uzmanının bulunduğu bir toprakta yaşıyoruz. Biz ne diyeceğiz? Bir, kalpleri Kur'an'la ürperen mümin nesil. İki, Allah'ın adı anıldığında, ayetleri okunduğunda gözleri yaşaran nesil. Üç, bu ürperen kalp, yaşaran gözden sonra hareket eden dil, hareket eden el, hareket eden ayak, hareketlenen vakıf, hareketlenen dernek, ayağa kalkan İslam cemaati, oturma odalarından göklere kadar nur yükselen Müslüman evler ortaya çıkmalıydı. Esma annemizin radıyallahu anha kalbindeki Kur'an ve onu anlayan sahabi mefhumu buymuş. Kur'an dinleyince bayılırsan Euzu billahi mineşşeytanirracim der senin için. Bayılan Müslüman istemiyor ki Allah. Gözü yaşaran, kalbi ürperen, ayakları hareket eden. O kampa, bu derse, bu cihada, bu tefekküre koşan mümin istiyor. Kur'an bunun için var. Burada kardeşlerim, mevcut mümin nesil olarak Rabbimizin önümüzü açtığı Kur'an'la buluşma bolluğu, bir önceki neslin adını anamayacağı kadar, hayal edemeyeceği kadar Kur'an'la buluşma fırsatları. Mısır'da Kur'an okuyan hafızı onun dudakları sadakallahu lazim demeden burada dinleme fırsatı. Rabbimizin ne dediğinin, ne buyurduğunun anında 100 dilden tercüme edilme imkanı. Bütün bunları Rabbimizin Kur'an nimeti olarak tefekkür etmemiz,
ve refleks olarak ortaya koymamız gereken amellerimizle karşılaştırmamız gerekiyor. Yine bundan 80 önceki nesil, Fatiha suresi ve namaz kılacak kadar iki satırlık bir ilave ile Çanakkale'ye koştular. Şimdi 10 yaşına gelmeden Kur'an şerefiyle şereflenmiş, belki de Kur'an'ın büyük bölümünü ezberlemiş neslin nereye gittiği düşünmek zorundayız. Eğer Kur'an'ımızın onca azameti ve büyüklüğüne rağmen bizim zihinlerimizdeki mesafesi, günlük hayatımızla mesafesi bu engellerden dolayı bir türlü aşılamıyorsa, bir kere biz Rabbimizin kitabını, hayat rehberimizi, ruh gıdamızı bu şekilde bir kenara bıraktıysak maazallah, dünyanın nasıl döndüğünü değil, dünyanın neresi olduğunu bile anlayamayız. Dünya neresidir? Ne için buradayız? Bunu bile anlayamayız. Nerede kaldı ki dünyayı çevirip duracağız? Dünyayı elleriyle çeviren nesil, Rüstem'in karşısına dikilip elindeki bastonu bir çoban öbür çobanla konuşuyor gibi tak tak diye sarayın çinilerine vuran adam, Kur'an'ın gözünü yaşarttığı adamdı. Kur'an'la tüyleri diken diken olan insandılar. Dolayısıyla saraylara girerken Allah'ın mülkünde hiç bile olmayacak kadar basit yerlere girdiklerini düşündüler. Şimdi 5 yıldızlı otellerdeki toplantılarda Kur'an okumak için girenler bile o heybeti taşıyamıyorlar. Burada nimet bolluğunun, Allahu Teala'nın bu büyük Kur'an nimetini karşımıza bu şekilde kolayca koymasının getirdiği bir şımarıklıktan söz edebiliriz. Bu nimetin altında ezilmek korkusu taşımalıyız. Kur'an ile aramızda ne engel var? Elhamdülillah, iman engeli yok. Elhamdülillah, elhamdülillah. Bütün ağaçlar, bütün yapraklar secdeye kapansa insanla beraber de elhamdülillah dese azdır Allah için. İman şube, iman tereddüdümüz, iman barikatımız yok elhamdülillah. İman ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat buna rağmen sıkıntı var. Sıkıntı var. Kur'an bayıltıyor bizi. Miting meydanındaki gibi bağırtıyor. Mısırlı hafızların Kur'an okuması esnasında kendinizi bağıran çağıran bir miting erbabının ortasında zannedersiniz. Bitirmeye görsün hafız, çalkalanıyor salon. Alkışlayıp ıslık tutturmadıkları kalıyor. Ama Esma anamız görmeyeydi o salonları, bu camileri görmeyeydi. Cin suresi okumuştu onların üstüne. Bir tefekkür dosyası açmak istiyorum. Engelimiz ne Kur'an'la? Aramıza ne girdi Allah'ın kitabıyla? Buna birkaç kalemde cevap vereceğim. Sonra da bu engelleri yerle bir edecek nesle işaretler vermek istiyorum. Seyyid Kutup rahmetullahi aleyhin deyimiyle Kur'an nesli. Örnek Kur'an nesli. İnşallah buna muvaffak olmak için biz yaşayacağız. Sizin gibi genç, mübarek nesiller de yeryüzünde Allah'ın kitabıyla açan

çiçekler gibi yepyeni bir Kur'an nesli olacaklar inşallah. Birinci sorunumuz kardeşlerim, Kur'an'ımızı matematiksel rakamlar üzerinden düşünme konusudur. Uygulama, pratik yapma konusudur. Bu bir engeldir. Nedir bu engel? Kaç cüz okudun? Kaç hatim indirdin? Engellidir. Esasen ne kadar Kur'an, o kadar müminlik, Müslümanlık. Ama bu bir kuru yarışa döndüğü zaman, Ramazan'da şu kadar hatim okudum, şu kadar sayfa okuduğuma döndüğü zaman, o Esma annemizin bahsettiği göz yaşartan, deriyi hareketlendiren, kalpleri ürperten Kur'an ortada olmuyor o zaman. Kaç sayfa okudun değil, hangi ayeti hazmettin diye yol almak lazım. Çok iyi bildiğiniz bir vakıayı zikredeceğim. Şuab-ül İman'da yine 1804. hadisi şerifte İmam Malik rahmetullahi aleyh Abdullah İbni Ömer'den, çünkü İmam Malik biliyorsun Abdullah İbni Ömer'in talebesi, Nafi'in talebesidir. Yani ilimde Abdullah İbni Ömer'in torunu gibidir. Abdullah İbni Ömer'in babası Ömer radıyallahu anh'ın Bakara suresini 8 yılda inceleyip öğrendiğini söylemiş. Bunu 12 yıl diye de rivayet ederler. 8 yıllık rivayet daha insaflı geldi bana da, bunu buraya alayım dedim. 290 civarında, hadi 300 ayet diyelim, uzun ayetleriyle 300 ayettir. 7000 civarında ayeti olduğunu düşünürsek Kur'an-ı Kerim'in, bu 300 ayet Kur'an-ı Kerim'in ne kadarı yapıyor? Ömer gibi bir mümin, o ayetlerin çoğu onun yanı başında indi zaten. Niye indi, nerede indi biliyor. Arapça sorunu yok. Buna rağmen 8 yıl bir Bakara suresine ayırmış. 8 yılda kaç hatim indirirsin sorulur bizde. Alimallah bir çocuk 8 senede bir Kur'an kursunda Bakara suresini ezberlese onu kapıcı olarak o kursta tutmaz hocalar. Ama Ömer radıyallahu anh Ömer olarak Rabbine gitti. Tam Müslüman olarak gitti. Bu matematiksel boyutuna Kur'an'ın takılmamız elbette ibadet fonksiyonunu öldürmez. 100 ayet okuyan elbette 90 ayet okuyandan daha çok sevap kazanmıştır. Ama yaşaran gözler, tutan Kur'an olan eller, bakan göz olan Kur'an kimde sorulduğunda, matematiğe değil kaliteye takılanda demek zorundayız. Gerekiyorsa bir Fatiha suresi için bir Müslüman 5 sene okunması, talimi, tecvidi, tefsiri haftada 3 gün derse gider mi desek, bu vakit israfı mıdır desek, haşa, vaktin ta kendisidir deriz. Fatiha suresi için değil, başındaki besmele için bile 5 sene azdır. Kur'an gibi bir kitabın bir ayeti olan besmele için bir

Ömür harcansa ne olur? Matematiksel olarak baktığımızda ise besmelenin hakkı 2 dakikadır. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam işte de besmele. Düşünürüz biz. Tekrar ediyorum. Kitabımızın bir ayet

aramızdaki barikatlar, Kur'an-ı Kerim'le aramıza giren mesafelerin temel nedenlerinden biri hatim indirme diye bir şeye takılmaktır. Çocuğumuz hatim indirdi sloganı Kur'an'ın filan ahlakıyla ahlaklandığından daha değerlidir. Mesela bir Müslüman anne baba camiye gönderdiği çocuğunun bugün hatim indirdim anne dediğinde baklavalar yapıyor, komşularını çağırıyor, bizim çocuk hatim indirdi diyor. Bunu Müslümanlık olarak kabul ediyoruz elhamdülillah. Elbette Müslüman anne bununla sevinecek. Ama çocuk camiden geldiğinde zile bastı, kapıyı açtı anne. Selamun aleyküm anneciğim dedi. Bugün baklavadan daha değerlisini yapmak lazım. Niye? Kur'an'ın bir ayeti وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيِّتِ فَحَيُّوا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا ayeti çocukta dil olmuş. Kur'an onun için öğrenilir zaten. Beşinci hatimini bitirdi. Bir senedir camiye gidiyor. Hala selam vermiyor içeri girerken. Namazı filan konuşmuyorum. Yani namaz beş vakit. Hala selam vermiyor. Hatim indirdi çocuk ama baba içeri girdiğinde selamun aleyküm diyor ve aleykümüsselam demiyor. Kur'an'ın hatmi var, kendisi yok o zaman. Matematiksel takıntı bu işte. Sayfalarını çevirdik, yüreğimizi Kur'an'dan tarafa çeviremedik demektir. Bir numaralı sorun budur.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: İki numaralı sorun da kardeşlerim, Kur'an'ın dilinden başta Arap toplumu olmak üzere Müslümanların uzaklaştırılmış olmalarıdır. Bu yüzden yaşadığımız topraklarda sanayi devrimi yapılmadan, tren yolları, karayolları devrimi yapılmadan, sağlık devrimi yapılmadan, doğru dürüst nüfus sayımı bile yapılmadan, ziraatla ilgili tedbirler alınmadan, ekonomiyle ilgili hiçbir yatırım yapılmadan dil devrimi, harf inkılabı yapılmasının nedenini iyi anlamak zorundayız. 10 tane traktör yoktu bu ülkede harf inkılabı yapıldığında. Osmanlı'nın bıraktığı demir yollarına 5 kilometre ilave yapılmamıştı harf devrimi yapıldığında. Neden? Harf devrimi ciddi bir şekilde Müslümanların Allah'ın kitabından soğumaları demekti. Bu soğuma zamanla Kur'an'dan uzaklaşmış nesil anlamına geliyor. Arap ülkelerinde bilhassa Kur'an dili Arapçanın yerine adına ammice denen yöresel, seviyesiz, kuruş etmez dillerin konuşulma nedeni de budur. Elbette üçüncü neden olarak da mevcut günah dosyalarımızı maalesef konuşmak zorundayız. Kur'an'a ne kadar sarılacağız desek de katılaşan kalplerimiz, artan günahlarımız, Kur'an'la aramızdaki mesafenin fersah fersah büyümesine neden olmaktadır. Barikatlar sayıca artıyor demektir. Bu günahlara özellikle de kardeşlerim, genç kardeşlerim, özellikle müziği ilave etmek zorundayız. Çünkü müzik

kıyamete doğru ağırlığı ve yaygınlığı artacak baş günahlardan biridir. Müzik, ilahi adıyla da olsa, sanat müziği adıyla da olsa, tasavvuf müziği adıyla da olsa, kökleştikçe Kur'an bize mesafe koyacaktır. Hiç yapacak bir şey yok. Ne kadar caizdir, ne kadar haramdır, bu belki bir fıkıh araştırması meselesidir. Ama müziğin Kur'an'la aramızdaki mesafeyi büyüttüğü hayat gerçeğidir. Müzikten zevk alan kulakların Kur'an'la haşır neşir olması zor bir ihtimaldir. Ve bir başka maddemiz, dördüncü maddemiz. Neden Kur'an'la aramızda mesafeler var? Bunu konuşuyoruz. Bir madde azmanlığı çağında yaşıyoruz. Madde azmanlığı. Neredeyse madeni çocuklar doğuracak anneler. Her şey maddeye dönüştü. Para iman gibi bir değer oldu. Beton yığınları hayatın vazgeçilmezi oldu. Çamurdan yaratıldığımız halde topraktan nefret eder olduk. Çıplak toprak göremiyoruz. Üstüne beton atıyoruz hemen. Bu katı maddeli hayat, bütün kelimenin ifade ettiği anlamlarıyla ortak manada söylüyorum. Bu katı madde düşünceli hayat, ruhların kitabı Kur'an'a girecek kulak bırakmadı. Görecek göz bırakmadı. Yerleşecek vicdan bırakmadı. Kur'an göklerden inen bulut gibidir. Beton yığınlarını delip geçemiyor. Bu evlerimiz beton ev olmasın anlamında değil. Ama beton kalbimizin etrafında sur olmamalı anlamında bir ifade. Ve bir başka sebep, beşinci sebebimiz, Müslüman olarak biz siyasetimizden ve kültürümüzden uzaklaştırılmış Kur'an'ın camilerde, evlerde ve mezarlıklarda bize yeteceğini zannediyoruz. Hayatın %100'ünü siyaset yönlendiriyor. Kültür hayatın %100'ünde var. Cami hayatın %kaçıdır? Mezarlıklar hayatın %kaçıdır? Hayat siyasetle yürüyor, kültürle yürüyor. Bu iki şeyde de Kur'an yok. Arayanı yok. Kur'an mehcur, bir kenarda bırakılmış, yetim çocuğa döndürülmüştür siyaset meydanında ve kültür alanlarında. Besmele ile cuma hutbesi bile başlamıyor artık. Hamdele ve salvele ile konuşma sadece tefsir derslerine mahsus kabul ediliyor. Bir örnek olsun diye bu. Meselemiz hamdele, salvele ile bitecek bir mesele değil. Ama büyük bir sıkıntı, Kur'an'ımız siyasetten ve kültürden uzaklaşmıştır. Biz dünyayı Kur'an'ın döndüğü eksende nasıl döndüreceğiz? Dünyaya siyaset yön veriyor. İnsanlar kültürle yaşıyorlar. Bu iki şey Kur'an'ın rengini aldığı zaman bizim dünyanın eksenini de Kur'an'a göre, şeriatımıza göre döndürmemiz biiznillah mümkün olacaktır. Bir başka altıncı meselemiz, neden Kur'an'ımızdan bu denli soğuk bir mesafede duruyoruz?

neden Kur'an'ımız bize hayat vermiyor? Esma validemizin radıyallahu anha tefekküre sevk eden mesajından bugün ne anlamalıyız sorusunun 6. cevabı kardeşlerim. Kur'an'ımızın yanlış yönlendirilmiş anlayışlarla işgal edilenmesinden bir boyutu da Kur'an'ın tek bir zaviyeden ele alınmasıdır. Bir boyuttan düşünülmesidir. Bir suresinin ağırlıklı hale getirilmesidir. Bir hükmünün çok fazla öbürlerini ezecek şekilde öne çıkarılmasıdır. Bunlara farklı örnekler zikredebilirim. Mesela Yusuf Aleyhisselam kıssası Kur'an'ımızda bir hayattır olduğu gibi. Bu sure ve bu olay Kur'an'da öğrenildikten sonra Züleyha ile Yusuf sonra evlendiler mi? Düğününü Firavun'un sarayında mı yaptılar diye soran bir Müslüman Kur'an'ı ezmiş geçmiştir. Neden? Asiye Firavun'dan çocuk doğurmuş muydu? Buna takılıp kalan, Asiye'nin imanını anlayamayan Kur'an'ı ezip geçmiştir. Neden? İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Müslüman mıydı acaba? Hadi babası Müslüman değildi. Bunu merak edip araştıran Kur'an'ı ezip geçmiştir. İnkar etmiştir demiyorum. Kur'an'ın vereceği mesajları ezip geçmiştir. Neden? Çünkü mümin bu benim için gerekli olsaydı Allah bunu ilave ederdi bu ayete. Düşünür. İbrahim Aleyhisselam olayından ümmeti Muhammed'e gerekli olanını Allah vermiştir. Gerisi ayrıntıdır, detaydır. Yusuf Aleyhisselam olayından Allah gerekli olanı vermiştir. Mümin, bunun daha gereklileri vardı mı diyecek Allah'a. Bir noktadan Kur'an'a takılmak, fark etmeden Kur'an'dan uzaklaşmaktır. Çünkü Kur'an bütün gıda türlerini ihtiva eden bir market gibiyken, marketten sadece salça alıp çıkarsın sen o zaman. Senin gıdan için gerekli olan onlarca ek gıdayı orada bırakar çıkarsın. Kur'an'ın sadece cihadı anlattığını zannederek, Fatiha'dan Nas'a kadar her ayeti cihat yorumuyla yorumlayan, ezer geçer Kur'an'ı fark etmeden. Aynı şeyi Kur'an'ı sadece ahlak kitabı zanneden de ezmiş geçmiş olur Kur'an'ı. Kur'an'ı sadece zikir kitabı zanneden, Allah'ı zikretmekten ibaret zanneden, her şey zikirdir diye yorumlayan da Kur'an'ı ezmiş geçmiş olur. Kur'an-ı Kerim'in mealini oku, tefsirini oku, boşver gerisini diyen de Kur'an'ı ezer geçer. Resulullah'sız Kur'an'ı ne edeceksin? Aleyhissalatu vesselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle Kur'an, Kur'an'dır. Getireni gönder, Kur'an'ı al. Var mı böyle bir şey? Aşırılık boyutuna taşınmış her konu Kur'an kaynaklı da gösterilse Kur'an'ın ezilme nedenlerinden olur bu açıdan. Çok basit bir örnek arkadaşlar. Kur'an'ımızın en büyük emirlerinden, uygulama ve pratiklerinden biri namazdır. Ama namaz haccın yerine oturmaz. Hac Kur'an'ın emridir. Ama namazın yerine oturmaz. Çünkü Kur'an'ımız hayatın tamamını, evrenin bütününü kuşatmak için gelmiş bir kitaptır. Sen kendi köyünü dünya zannedersen gerisine ne diyeceksin dünyanın? Kur'an'ı bu dar kafalılıktan da kurtarmak lazım. 6. temel, Kur'an'la aramıza mesafe girmesinin nedenlerinden

0: Biri de budur.
1: Burada hızlı bir şekilde kardeşlerim, engelleri ve riski söz ettikten sonra burada muhakkak Kur'an'la aramızdaki mesafeleri kaldırmak, mümkünse küçük küçük mesafeler bırakarak, yani önce küçük küçük hallederek birden bir devrim yapmak belki de zor olabilir. Yani küçük küçük adımlarla da olsa gitgide Kur'an'a biraz daha yakın bir mümin haline gelmek için de tavsiyelerimiz var. Nefsimize, kardeşlerimize ve dert edinmiş bütün müminlere. Bir, Kur'an'ımızın azametini yeniden düşünmek lazım. Bakara 15 dememeli bir mümin. Bakara suresinin 15. ayeti demeli. Ansiklopedi sayfası zikreder gibi Kur'an-ı Azimuşşan'dan yer zikretmemek lazım. Böyle yapan gavur olur değil. Ama ta'zim bunu gerektiriyor. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın mukaddesatını ta'zim edenler, saygılı gösterenler kalp ta'zimi yapmış olurlar. Kalplerini canlandırmış olurlar. Diyor Rabbimiz. Bir, Kur'an'a ta'zimimiz okumasından, bakmaktan, onu bir rafta musaf olarak tutmaktan, her açıdan Kur'an'a ta'zimimiz nedir? Bir Müslüman gazetesini koyduğu masada musafını da koyuyor, onun üstüne kitaplarını koyuyor, sonra öbür günkü gazeteyi bir daha musafın üstüne koyuyor. Bunlar ta'zimi engelleyen şeyler. Kur'an'ımızın musaf olan şekline de, yazılı şekline de ta'zim göstereceğiz. Ayetlerine, surelerine de ta'zim göstereceğiz. Ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın bereketi ta iç kılcal damarlarımıza kadar işlemiş olsun. İkinci sorun kardeşlerim ve ikinci tedavimiz, Kur'an kalplere hitap eder. Ölü kalp Kur'an'ı duyamaz. Kalpleri öldüren şeyler nelerse, gıybetten, nemimeden, iftiradan, yalandan, iman zafiyetinden, zikrullahı az yapmaktan, neyse artık, kalp ihyası programları yapmamız lazım. Bunun için de İmam Gazali'mizin rahmetullahi aleyh İhya-i Ulumuddin'den kalp afetleri ve kalbi ihya bölümünü şöyle güzel bir kamp yapıp okumak lazım. En azından şöyle onu 1/5 oranında özetleyip okumak lazım. Çünkü biz kalp ümmetiyiz. Kalplerimizde enerji zafiyeti oluştukça bize ezan da tesir etmez, Kur'an da tesir etmez. Etmiyor denedik. Bir başka tavsiye, sık sık tövbe etmek, istiğfar etmek gerekir. Neyin tövbesini yapacağım kim diyorsa o bu söze tövbe etmeli zaten. Tövbe edecek o kadar çok şeyimiz var ki. Kesinlikle tövbe gündemimiz olması lazım. Tövbe için, istiğfar için akşam ve sabah Seyyidül İstiğfar'ı okumayı bu açıdan özellikle tavsiye edebiliriz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni, ve ana abduke ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'tu. E'udhu bike min şerri ma sana'tu. Ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi. Fe'gfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتِ Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidül İstiğfar, İstiğfarın Seyyidi buyuruyor. Bunu samimi bir şekilde hissederek yatarken okumalı, işe çıkarken okumalı. Bunun biiznillahü teala tevbe hareketliliği sağlayacağını, istiğfar hareketliliği sağlayacağını umuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vaadi bu şekildedir. Ve dördüncü canlanma umudu taşıyan, canlanma teşviki gerektiren dördüncü tavsiyemiz fitnelerden uzak durmaktır. Özellikle kafirlerin tezgahlayıp, kotarıp, müminlerin gündemine bir yolla ulaştırdıkları Kur'an'ımız etrafındaki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hadisi şerifleri etrafındaki fitnelerden uzak durmak lazım. Ümmeti Muhammed'in asırlardan beri iman ettiği şeyleri bir gazete haberi gibi ulu orta konuşmak bir fitne çeşididir. Neredeyse insanlar Kur'an'ımızı yahu yeniden dizelim, ya bu sureler anlamlı dizilmemiş, alfabetik dizelim bu sureleri derlerse şaşmayınız. Ümmetimizin 1400 senedir gittiği güzergahta gitmek zorundayız. Kur'an'ımızla ilgili herhangi bir dedikodu, herhangi bir ulu orta konuşulmuş söz fitnedir. Bu fitne de Allah'ın kitabına karşı cüret edilmiş bir fitnedir. Bundan uzak duracağız, sahibinden uzak duracağız. Ben şahsi kanaatim olarak söylüyorum, dini bir hüküm olarak söylemiyorum. Senelerce namaz kılmış, oruç tutmuş, Kur'an okumuş, Ramazan'da hatim dinlemiş birisi çıkıp da bana hocam inanmıyorum ama edepsizin biri çıktı diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki miras ayetlerinde matematiksel hata var diyor, kafirdir değil mi deyince bile onun iman açısından bu soruyu soranın, o kafirdir değil mi diye soranın iman açısından fitneye düştüğü kanaatindeyim. Bunu bir dini hüküm olarak söylemiyorum. Ne olarak söylüyorum? Bunu mümin sormak için bile ağzına alamaz. Yok değil mi şüphe Kur'an'da demek, olabilir ha demektir. Biraz düşünen bu soruyu soramaz. Böyle bir cümleyi konuşanın cümlesini bitirmesini bekleyemez. Kapatır cihazını, estağfurullah der, iki rekat namaz kılar. Kur'an'ımızda filan yerinde hata olmasını söyledi filan kafir. Böyle bile denemez. Allah o kadına rahmet etsin. Müthiş bir hatıra hepimiz için. Ayet değil, hadis değil, İmam-ı Azam'ın sözü değil. Fakhruddin Razi rahmetullahi aleyh kelam ilminin, usulü fıkhın ve tefsirin imamıdır. Kelam ilminde de meşhurdur. Bir gün Bağdat'ta geziyormuş. O gezerken tabi talebeleri de peşinden dolaşıyorlar. Ağzından çıkan bir cümleyi not edecek. Yani şimdi ve geçmiş asırlarda bir muadili yok bu bahsettiğim Fakhruddin Razi. Razi tefsiri diye tefsiri meşhurdur. Müthiş bir hazine, tefsiri de hazine. Allah onu Kur'an ehliyle beraber cennetinde taltif buyursun, bizi de orada izzet ikram görenlerden etsin. Kadının biri de kalabalık görmüş çarşıda, o Fakhruddin Razi'nin yanında dolaşanlardan birine demiş, yavrum halife mi çıktı çarşıya, nedir bu kalabalık demiş. Yaşlı kadın, yok teyze demiş, halife değil Fakhruddin Razi çıktı. E kimdir bu, yeni halifemiz midir demiş. Yahu sen bilmiyor musun Fakhruddin Razi? Bilmiyorum demiş. Çok büyük alimdir bu demiş. Ne alimidir bu demiş. Demiş teyze, öyle büyük bir kelam alimi ki bu. Şimdi burada sorsan Allah'ın varlığı ile ilgili 1000 tane belge getirir sana demiş.

0: Öyle büyük bir kelam alemidir.
1: Kadın dudağını bükmüş. Onun bin şüphesi olmasa bin belge aramazdı demiş. Yoluna devam etmiş. Talebeleri becerip bunu Fahreddin Razi'ye iletmişler. Derler ki vefat edeceği zaman hastalandı, işte öleceğini anlayınca talebelerini çağırmış. Yavrum demiş, şahit olun o ihtiyar kadın gibi ölüyorum demiş. Şimdi bu ayet değil, hadis değil ama müminler olarak Kur'an'ımızda bir konu konuşulacak da o konu öyle midir böyle midir diye biri çıkacak, benim gözüme baka baka konuşma yapacak. Ben onu dinleyeceğim. Yuh be, ne dedin diye güya protesto edeceğim. Sonra da Rabbimin huzuruna Kur'an'a %100 iman etmiş biri olarak çıkacağım. Çok zor bir şey bu. Çok zor. Onun için Kur'an'ımızın etrafındaki en küçük fitneden doğu ile batı arası kadar mesafe uzak durmalıyız. Ve küçük bir ağabey tavsiyesi. Kimse şeytana karşı kalbini garantide hissetmesin. Bu kafir ne anlatıyor be? Dediğin şeyin savunucusu olursun bir sene sonra, fark edemezsin. Mikrop bulaşmaz bir yürek yoktur. Uzak dur, Allah'a havale et. Ve bir başka tavsiye edilecek beşinci sebebimiz, yeniden nesil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an'ın faziletleri, Kur'an'ın azameti, Kur'an'ın sevabı ile ilgili hadislerini yeniden ele alalım. Filan sureyi okuyana şu vaat vardır diyor. Mesela sahih hadisi şerifte Bakara ve Ali İmran surelerini okumayı tavsiye eder Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her evde yılda bir defa okunsun diyor. Bu tür hadisi şerifleri yeniden canlandıralım ki Kur'an'la mesafemiz biraz daha yakın olsun. Ve bir başka tavsiyemiz, Kur'an-ı Azimuşşan'ı okurken huşu dediğimiz, yani Allah'ın sözünü dinleme zevki, o vecilet kulubuhum, kalbin ürperdiği şey, o tüyleri diken diken yapan hassasiyet, buna huşu diyoruz. Namazda da huşu'dur aranan şey, Kur'an okurken de huşu'dur aranan şey. Nasıl oruçta gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, sigara dumanından uzak durmaktır orucun gereği, Kur'an ve namazın gereği de huşu'dur. Peki bu huşu nasıl sağlanacak? Ne ile bozuluyorsa onu kaldırarak. Kur'an okuduğun yerde bilgisayar varsa o bozuyordur huşu'unu. Gürültülü bir ortamda oturuyorsan o bozuyordur. Para sayarak Kur'an okuyorsan o bozuyordur. Herkesin anti huşu kendine mahsustur. Mesela hafızların huşu nedeni, bozulma nedeni çok farklıdır. Hafız aynı ayetleri sallana sallana sallana sallana 5 senedir okuduğu için o bir yandan oraya bakar, bu yandan bakar, öyle okur. Hafız bunu engellemeli. Nasıl engeller hafız bunu? Tek çaresi var. Hafız başka bir hafıza diyecek, beni dinlesene okuyayım. Kendi başına hafız zor konsantre olur. Tabii takvası olanlar ayrı. Belki biz kendi düzeyimize bakarak bunu söylüyoruzdur belki, ama hafız mesela ne yapacak? Ramazan-ı Şerif'te hatimle teravih kıldıracak. Mesela İki tane yarım hafıza ya da sadece yüzünden takip edebilenleri beni dinleyin diyecekse her gün bir cüz okuyayım. O da kendini o şekilde tasfiye edecek. Herkes kendi tedavi yöntemini bulacak. Aradığımız şey huşu'dur. Huşu'u nasıl kaybettiysen öyle bulacaksın. Herkesin nasıl kaybettiği kendine yönelik bir sebeptir.

yeniden Kur'an'la barışmanın en kestirme yolu, hemen ayda bir kere de olsa teheccüde kalkıp teheccüden sonra okuyabildiğin kadar Kur'an okumaktır. Bir satır olur. Bir sayfa olur. Üç sayfa olur. Sabah namazını camide kıl, kaç sayfa okursan oku. Bir satır biliyorum ben. O bir satırı 200 kere okudum. Ok. Allah kabul etsin. Ayşe anamız bir yatsı namazın vaktinden ta sabah namazı vaktine kadar Duha suresinden وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى bu ayeti okumuş sabaha kadar. Niye tahmin ediyorsunuz tabi? Ayet ne demek? Sana Rabbin tamam ya Rabbi deyinceye kadar verecek ey peygamber diyor. Ayşe'yi de ister sonunda diye şefaat umudu bu ayette gördüğü için sabaha kadar herhalde 3-4 bin defa okumuştur bu ayeti. Biz başka sahabi duymuş onun evde pencereden bunu okuduğunu. Kim bilir her gece böyle okuyordu. O gece duymuşlar sadece. Bu da var. İhlas suresini 500 defa okuyabilirsin. Gece sessizliğinde Allah, sen ve Kur'an. Bu buluşma çok güçlü bir buluşma. Ama akşam yatarken arkadaşlar sizi gece rahatsız edebilirim. Ben teheccüde kalkacağım ve Kur'an okuyacağım inşallah. Yani ışığı yakabilirim. Rahatsız olmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Biz de böyle bir takva yapıyoruz. Böyle dersen bu yurtta yaptığın tiyatro olur. Ya da hanımına ben sessiz kalkmaya çalışacağım ama yani rahatsız olursan bir teheccüd kılacağız bu gece işte inşallah. Meleklerden başkasını şahit tutmamak lazım. Kalite düşer, emek boşa gider. Evet, bir başka neden gece buluşması. Bu gece buluşması Kur'an'la gece buluşması tabii. Bir başka tavsiyem kardeşlerim, Kur'an günlüğü diye bir defter tavsiye ederim. Hele genç kardeşlerime, hafızlara, hafız olmayanlara, Kur'an okumayan olmadığına göre içimizden. Bu yarından da olabilir. Bugün okuduğun ayette 7 defa şu ayeti okudum. Bugün aramızdaki engel ne? Kur'an'la dersini dinledim, not tutmaya başladım. Bugün Fil suresini merak ettim, filanca müfessirden orayı okudum. Bugün filanca dersteydim, orada Nahl suresinin 80. ayeti vardı. Ben de o 80. ayeti geldim ezberledim. Bugün 7 sayfa okudum. Bu Kur'an günlüğü çok işe yarar. Bir sene sonra geri döndüğünde gözünü yaşartacak şeyler de bulursun. Allah'ın kitabına karşı azmış bu vefa yahu deyip hızla katarsın. Senden sonra da çocukların, torunların o defter üzerinden seni iyi hatırlarlar. Kur'an günlüğü diye bir şeyler tutalım. Edebiyat yapmayalım ama. Çünkü o melekleri bizimle beraber başkaları da okurlar. Rabbim engelsiz bir şekilde Kur'an'la buluştuğumuz hayatımızı yakın etsin. Bunun için gayreti cihat bilmeyi ve bu cihada koşmayı hepimize kolay etsin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Yok bizde. Yok. Yok.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün.

aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh! Sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde

0: nefsinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki, baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki, mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Burası Yıldız Efendi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, en büyük rütbe kulluk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ihsanına muhatap olduğu zaman "Neyle seni teşrif edeyim?" sualine muhatap olduklarında kulluğu niyaz ettiler. Kul olarak anılmayı istedi aleyhissalatu vesselam. Kendilerine bir musibet, bir sıkıntı geldiklerinde اِذَا أَصَابَهُ اَمْرٌ اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ قَامَ صَلَّا قَامَ فَصَلَّا Kalkıp namaz kıldı. Musibet geldi, bela geldi, sıkıntı geldi, kalktı Rabbine iltica etti. Zevki, saadeti, huzuru kıyamda, secdede aradı aleyhissalatu vesselam. Taş yığınları. O zeminde bir araya getiriyorsunuz, Kabe oluyorlar. Taş yığını Allah'a isnat edilince, ona izafe edilince Beytullah oluyor. Onunla şeref kazanıyor Beytullah. Kul da Abdullah oluyor, Allah'a nispet edince şeref kazanıyor. En büyük payeye, en büyük makama ulaşıyor. Seleften iki kişi karşılıklı konuşuyorlar. Birisi diğerine adıyla hitap ediyor, babası ona bir isim vermiş. O da dönüyor arkadaşına, diyor ki "La ted'uni illa biya Abdallah fe innehu eşrafu esma'i." Beni çağırırken falan isimle, filan isimle değil, beni çağırırken bundan sonra Abdullah diye nida et. Çünkü isimlerin en şereflisi, isimlerimin en alisi o. Allah'a beni nispet ediyor, beni ona izafe ediyor. Bana onu hatırlatıyor, secdeyi, kıyamı, rükûyu hatırlatıyor bana. Birisine soruyorlar seleften. Diyorlar ki sen hangi kabiledensin? Kays'tan mısın, falan kabileden misin? Diyor ki Ebi el-İslam la ebeli sivahu. Babamı soruyorsanız bunun için benden kabilemi, hangi kabileme ait olduğumu sual ediyorsanız söyleyeyim. Babam İslam. İslam'dan başka aidiyet kabul etmiyorum. Bütün varlığımla, bütün hücrelerimle Allah'a, onun yoluna, onun Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dine iktida ettim ben. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde Ashab-ı Kiram efendilerimizin meclisleri var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da meclisi var. Soruyor önüne gelene, "Men ebuke?" diyor, "Senin baban kim?" Asıl İranlı Selman-ı Farisi'ye soracak. Babasının Medine'de malum olmamasıyla, bilinmemesiyle belki onu tenkit edecek, belki tahkir edecek. Hazreti Ömer Efendimiz de aynı mecliste. Soruyor Selman'a, "Peki Selman," diyor, "men ebuke, senin baban kim?" İnsanlar şu kadar yukarıya doğru çıkıyorlar, babalarının isimlerini, atalarını, onları tadat ediyorlar. "Peki ya senin baban kim, söyler misin?" Kimse bilmiyor, kimse tanımıyor. Selman'ın başı öne düşüyor, sonra imanla o baş doğruluyor, dönüyor Sa'd bin Ebi Vakkas'a, diyor ki "Selman bin İslam, İslam'ın çocuğu Selman." Hazreti Ömer Efendimiz bu ifadeyi duyuyor.

Unca döner Sa'd bin Ebi Vakkas'a der ki: "Kâne Ebi Azizen, benim babam cahiliyede senin babandan daha âli, daha aziz bir adamdı. Ama bil ki bundan sonra ben Hattab'ın oğlu Ömer değil, İslam'ın çocuğu, senin tahkir ettiğin Selman'ın kardeşi Ömer'im. Bundan sonra beni öyle anacaksınız, öyle yad edeceksiniz." İslam onları Allah'a nispet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları kardeş yaptılar. Ve kûnû ibadallâhi ihvâna, kardeş olun, rengine, ırkına, soyuna bakmadan açın kucağınızı, onlarla kucaklaşın. Muhacir Mekke'de İslam'ı yaşıyor. Fakat bütün yolları, bütün kapıları kapattılar. Mekke'de Allah demek yasak. Onlar da Allah'ın dinini yaşayabilmek için yerlerini, yurtlarını terk ediyorlar. Medine'ye geliyorlar. Tanımadıkları, bilmedikleri, soy sop itibariyle aralarında bir yakınlık olmayan insanların şehrine gidiyorlar. Ceplerinde kredi kartları vesaireleri de yok yani. Bilmedikleri bir diyara gidiyorlar. Allah emretti diye. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gitti diye gidiyorlar. Medine'ye onlar ilerlerken Medineliler, onlar da tanımıyorlar ama yollara çıktılar. Veda tepelerinde onları istikbal edecekler. Çünkü Allah onları kardeş yapmış. Medine'de Abdullah, Mekke'de Abdullah. Medine'de kendini ona isnat ediyor, Medine'de kendini ona isnat ediyor. Biri ensar, biri muhacir. Karşılıyorlar, bir yerde oturuyorlar. Evs bu tarafta, Hazreç bu tarafta. Evs diyor ki biz evimize götürelim, Hazreç olmaz biz götürelim. Muhacir var, evlerine götürecekler. Fakat tanımadıkları kardeşlerini evlerine götürme hususunda paylaşamıyorlar. Sonra aralarında kura çekiyorlar, kura ile alıp evlerine götürüyorlar. Kardeşlerim, bu toplumu Hazreti Muhammed Aleyhisselam kurdu. Kur'an'la onların ruhlarını mayaladı. Yeryüzünün en büyük insanlarını çıkardı. Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı radıyallahu anhum. Ondan sonra gelenler de insanların ırkına, rengine, soyuna değil, imanlarına baktılar. Hazreti Ömer Efendimiz devlet başkanı. Ebu Sufyan geliyor, Süheyl bin Amr geliyor, kapıda bekliyorlar. Bilal bin Rebah, Süheyb-i Rumi geliyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e Bilal bin Rebah'ın geldiği haber verilince açın kapıyı, içeriye alın diyor. Ya Mevlana diye onu istikbal ediyor. Efendimiz Bilal diyor. Bir zamanlar köle, süründürülen Bilal, o devlet başkanı tarafından Efendimiz Bilal diye karşılanıyor. Mekke'nin eski devlet başkanı Ebu Sufyan kapıda bekliyor. Diyor ki lem arakel yevmi kattu, bugünkü gibi kara bir gün hayatımda görmedim. Beni burada bekletiyor. Bilal'i, Süheyb-i Rumi'yi, köleleri içeriye alıyor. Sistem değişti. Çünkü Allah bundan sonra onların ırkına, rengine, soyuna bakmayacak. Onun adam yerine koymadığı Bilal bin Rebah için, onun gibi olanlar için Kur'an-ı Hakim وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ ayet öyle buyuruyor. Sabikun'den Bilal, Bedir ashabından Bilal, Uhud ashabından Bilal. Allah onu ubudiyetle yükseltmiş, namazla yükseltmiş. Ona bir kıymet, ona bir kâmet vermiş ki Ebu Sufyan'ın onun kıymetine ulaşması asla mümkün değil. Şimdi hayatımızda problemler var. Öğretmende problem var, öğrencide problem var, ustada problem var, çalışanda problem var, imamda problem var, evde, babada, çocukta, hayatta problem var. Her eğitim sistemi, eğitim sezonu başladığında yani sorunlar dile getirilir, sonra denir ki işte batıda falan ülkede şöyle diye. Onu örnek alabilir miyiz acaba? Onları model alarak ne kadar terakki edebiliriz, ilerleyebiliriz? Bunun planı, programı yapılır. Kardeşlerim, örnek aldığınız batı okullarında esrarkeşler yetiştiriyor. Örnek aldığınız eğitim sistemini model kabul ettiğiniz batı okullarında ayyaşlar yetiştiriyor. Batının okullarında yetişen insanlar kitle imha silahlarını icat ettiler. Onlar dünyaya ölüm kusuyorlar şimdi. Hala onlara mı gidecekler? Hala onları mı esas alacaklar? Siyahla beyazı aynı safta toplayıp Ömer'le Bilal bin
akrabahı kardeş yapan Hazreti Muhammed Aleyhisselam

Aleyhissalatü Vesselam'ın eğitim sistemi yetmedi mi? Ona gittiler, ona baktılar. Evde sorun, sokakta sorun, cemiyette sorun, ustada sorun ya Resulallah. Söz veriyor, yalan konuşuyor, ihanet ediyor. Okulda sorun, babada sorun ya Resulallah. Buyur evimizi çöz dediler de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çölün eşkıyalarından evliyalar, insanlığın en âli kahramanlarını çıkaran Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetinde bir aziyet mi gördüler ki sağa sola kıvrılıyorlar? Kardeşlerim, bu hayatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba kurtarabilir. Kimse çare, kimse derde deva olamaz. İsra suresinde Allah Teala ümmete o ufku tayin ediyor. Bu ufka bakarsanız, vur havur o ufka doğru ilerlerseniz, işte o zaman dünyanızı yeniden imar edeceksiniz. Peki nedir o ufuk? Subhanellezi esra diye başlıyor. İsra'yı anlatıyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın yürüyüşünü. Peygamber Mekke'den sallallahu aleyhi ve sellem Beyt-i Makdis'e geliyor. Bütün peygamberler orada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlere namaz kıldırıyor. Sonra ayet-i kerime devam ediyor. وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابِ Musa Aleyhisselam'a kitabı vermesinden bahsediyor. وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا Yani benden başka barınak, sığınak, tutanak olmasın, tanımayın diye Allah Teala Beni İsrail'e kitabı veriyor, Tevrat'ı veriyor. Sonra buyuruyor ki وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Siz yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Bu kitaba ihanet edeceksiniz. İki defa peygamber öldüreceksiniz. Hazreti Zekeriya'yı öldürüyorlar. Hazreti Yahya'yı şehit ediyorlar. Peygamberler onlara diyor ki, başka milletlere, başka uygarlıklara değil, evinizde, sokağınızda sorun, sıkıntı varsa Allah'ın kitabına gelin, gelin ki bütün sorunlar, sıkıntılar ortadan kalksın. Onlarsa peygamberleri katlediyorlar. Cenab-ı Hak onlara, eğer tekrar dönerseniz, tövbe ederseniz Kudüs'e gelirsiniz. Tövbe ediyorlar, Kudüs'e geliyorlar. Sonra ikinci defa isyan ediyorlar. Hazreti Yahya'yı şehit ediyorlar. Tekrar sürgün, tekrar acı, tekrar ceza. Tövbe ediyorlar, tekrar Kudüs'e dönüyorlar. Asa rabbukum en yerhamukum ve in uddum udna ve cealna cehenneme lil kafirin hasira. Eğer tövbe ederlerse yeniden dönerler, yeniden kurtulurlar. Kudüs onların olur. Surenin başında Efendimiz Aleyhisselam'ın Kudüs rihlesini, Kudüs seyahatini, Kudüs'te bütün peygamberlere imam olmasını anlatıyordu bize Kur'an-ı Hakim. Sonra Hazreti Musa'ya onun ümmetinin felaketine, helaketine değindi. Peki bize ne söylüyor? İnne hadal Kur'ane yehdi lilleti akvam. Devamında buyuruyor ki sizin de ufkunuz Hazreti Musa'nın ufku gibi. Onun kitabına ihanet etti Yahudiler, dünyada süründüler. Bir felaketten diğerine gittiler. Birinden diğerine savruldular. Eğer sizler Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine ihanet ederseniz kaderiniz Hazreti Musa'nın ümmeti gibi olacak. 1,5 asırdır Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine sadakat gösteremeyen, evine, sokağına, devletine, cemiyete peygamberi karıştırmayan ümmetin bir felaketten diğerine sürüklendiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla Beni İsrail Kudüs'e nasıl tövbe ederek, Tevrat'a yapışarak döndüyse bu ümmet yeniden Osmanlı'nın bıraktığı izzete, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ufkuna, Kur'an-ı Hakim'in imametinde dönecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ufkunda dönecek. Sizden öncekiler kardeşlerim, sizden daha güçlü değillerdi. Sayıları da bizden daha fazla değil. Ama onlar Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün varlıklarıyla iktida ettiler. Kardeş oldular, kardeş tanıdılar, ırkına, soyuna, rengine bakmadılar. La ilahe illallah diyene kucağını, evini açtılar. Sonra en büyük şerefi, en büyük rütbeyi Abdullah olmakta, Allah'a kul olmakta aradılar. Ernest Renan adında bir oryantalist diyor ki,
Bir küsur asır önce hayret ediyorum şu Müslümanlara. Pakistanlıya soruyorum kimsin? Ben Müslümanım diyor. Türk'e soruyorum, o da ben Müslümanım. Kürde araba soruyorum, ben de Müslümanım diyor. Ne zaman onlara siz soruları, ırklarına, milletlerine dair soruları yönelttiğinizde siz kimsiniz eğer onlar biz Pakistanlı, biz Türk, biz Kürt derler ve kendi nesepleriyle iftihar ederse işte o zaman bu ümmeti ayaklar altına alacaksınız. Bu ümmet biz Müslümanız demeyi terk ettikten sonra, kendi ırklarını, kendi milliyetlerini öne çıkardıktan sonra bir asırdır yeryüzünde sürünüyorlar. Suriye zindanlarından iniltiler geliyor. Arakan'da anneler canımızı al bu manzaraları görmeyelim ya Rabbi diye dua ediyorlar. O manzaraların bitişi yeniden bu milletin rengine, ırkına, soyuna bakmadan, şerefi Allah'a kul olmada aramada ve hepsi bütünüyle وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılarak biz Müslümanız dedikleri gün kurtulacaklar. Biz Kürdüz, biz Türküz, Arabız diye bölünenler, biz Müslümanız dedikleri zaman Allah Resulü Aleyhisselam'ın hakiki manada ümmeti olacaklar.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardım. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, Namusu Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: işte kavram işte
1: Yıldız Efendi.
2: Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız Efendi.
2: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız Efendi.
3: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya

0: feyle.
1: Ruhunu feyle.
2: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Muazzez müminler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, diğer peygamberlerin ümmet kadrosundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sadakatleriyle, ittibalarıyla temayüz etti. En zor zamanlarda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına, onun yoluna, onun emanetine sadakat gösterdi sahabe radıyallahu anhum. Hazreti Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma, onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine geldiler. Mihrapta, devlette, cemiyette Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a halef oldular. Onun ümmet yapısını, onun millet kadrosunu bütün zorluklara rağmen muhafaza ettiler. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in taraftarları yok. Onlar içtihat meclislerini kurdukları zaman sahabenin alimlerini topladılar, onlara sordular, onlara arz ettiler. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir dediler. Allah ve Resulü'nün buyruklarıyla bizi düzeltin dediler. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh ashabın tamamını arz etti. Sadece alimlere değil, minbere çıktılar, buyurdular ki İn ra'aytum fiyye i'vicacen fekavvimuni. Olur ki hatam, olur ki yanlışım olur. Olur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muazzez yolundan saptığım, uzaklaştığım anlar olur. Beni düzeltir misiniz? Hatalarıma müdahale eder misiniz? Sahabe-i kiram efendilerimiz, onlar arasından birisi ayağa kalktı, dedi ki Ömer, seni kılıçlarımızın ucuyla düzeltiriz. Ömer devlet başkanı radıyallahu anh peygamberin minberinde Allah'a hamd ediyor, ya Rab, bu ümmetin içerisinde Ömer hak ve hakikatten uzaklaşınca onu kılıçlarının ucuyla düzelten bahtiyarlar var. Ömer Allah'a hamd ediyor radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz ümmetin tamamını kucakladılar. İnne hazihi ummetukum ummeten vahide. Tek bir ümmet, tek bir yapı dediler. Onlarla birlikte yürüdüler. Cenab-ı Hak önlerindeki bütün engelleri, bütün manileri kaldırdı. Halid bin Velid büyük bir komutan. Hazreti Ömer'in komutanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin harbi okulundan mezun. Belki dünyada hiçbir harbiye Halid bin Velid gibi bir askeri dahi mezun edememiştir. Halid o kadar büyük. Bir zaferden diğerine koşuyor. Elinde İslam'ın sancağı var. Fakat hadise öyle bir noktaya geliyor ki Halid bin Velid'in etrafındaki herkes artık bütün bu zaferleri Halid kazanıyor, ona inanıyorlar. Dava şahsileşiyor. Halid belki yarın bir fitneye doğru gidecek. Belki Ömer'e isyan edecek. Belki onu fitne, Yahudi münafıklar farklı gayelere, kendi amaçlarına hizmet ettirebilmek için onu ifsad edecekler. Hazreti Ömer Efendimiz bunu fark edince Halid bin Velid'i görevden alıyor. Fakat Halid o kadar büyük ki, işte büyüklüğü oradan geliyor. Madem ki sen Peygamber Hazreti Muhammed'in yerinde duruyorsun aleyhissalatü vesselam, madem ki ümmetin devletinin başındasın, eğer benim adıma böyle bir maslahat gördüysen görevden alabilirsin Ömer. Halid'in büyük olduğunu Hazreti Ömer'e direnmemesinden anlıyoruz. Büyüksün Halid, çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ümmetin maslahatını, ümmetin menfaatini Hazreti Ömer'in tasarrufunda görünce, her ne kadar yanlışın olmasa da, fakat dava senin etrafında şahsileşince, senin üzerinden bir

Ayrışma, bölünmeye doğru ümmet sürükleniyor, fark ettiğin zaman çekildin Halid. Çünkü senin hocan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz devlet başkanı, Hazreti Muaviye vali, Muaviye'ye radıyallahu anha talimatları var. Hazreti Muaviye de büyük, bu ümmetin dayısı, Ummu Habibe'nin kardeşi Muaviye, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katibi Muaviye. Fakat Muaviye bir yerde davayı şahsileştirince, Hazreti Ali Efendimiz'e devlet başkanına muhalefet edince, nizam sarayımız çatlıyor, bölünüyor. Ardından cemeller, sıfınlar, şehitler, şüheda mahşeri geliyor, parçalanıyor bu ümmet. Hazreti Ali Efendimiz hak ve hakikat üzerine, Muaviye büyük ama Muaviye'ye düşen devlet başkanı Ali radıyallahu anh Efendimiz'e orada ittiva etmekti kardeşlerim. Sizin eviniz, sizin müesseseleriniz, sizin orada, şurada, burada İslam adına şu kadar hizmetleriniz olur, olacak da yapacaksınız da. Bu ümmet yaptığınız her iş için, Allah yolunda attığınız her adım için size dua edecek. Cenab-ı Hak da size ecir ve hasanat verecek. Fakat siz gelir de bir yerde davayı şahsileştirirseniz, işte onun ardından fitne gelecek, fesat gelecek. Ümmeti büyük acılar, ümmeti büyük belalar gelecekler, ihata edecekler. Belki kurtuluşu, belki de oradan geriye dönüşü bir daha mümkün olmayacak. Kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, bütün belaları, bütün sıkıntıları aşacak hakikatlerle dolu. Bu ümmet nerede yıkılabilir, nerede ayağa kayar ve nerede ayağa kayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eline tutmalıdır o hakikatlerle dolu. Onun eline tutmadığımız zaman, onun yolundan ayrıldığımız zaman, ayrılanlarla olduğumuz zaman ümmeti hep felaketler, helaketler kuşatmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'a gidiyor. Bu ümmet Uhud'u Hazreti Hamza, Abdullah bin Cahş, Enes bin Nadır şehit olunca kaybetmedi. Uhud'u bu ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den yola çıktı. Çıkarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir de ne görsünler? Ordunun içinde Yahudiler var. Abdullah bin Übey ile gelen Yahudiler. Allah Resulü Aleyhisselam olmaz buyurdular. Çıkarın bunları. Yahudilerle aynı ordunun içerisinde olursak oraya Allah'ın rahmeti nusreti gelmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Fakat yolda 300 kişi Peygamber Aleyhisselam'ın ordusundan ayrıldı. Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılıp Medine'ye döndü. İşte Peygamber Uhud'u Abdullah bin Übey 300 kişiyle ayrılınca kaybetti. Hazreti Hamza'nın da, Enes bin Nadr'ın da, Abdullah bin Cahş'ın da, Mus'ab bin Umeyr'in de şehadetine sebep yolda Abdullah bin Übey'in 300 kişiyle ayrılması kardeşlerim. Ardından bela, ardından musibetler geldi. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Nerede ve niçin bu saflar var? Niçin Cenab-ı Hak bizi günde şu kadar defa falan evden filan evden aynı yere getiriyor? İşte sizin ittihadınız burada, burada duracaksınız. Hocanız, üstadınız kimler olursa olsun, siz önce ümmetin sulhünü, selametini, menfaatini düşüneceksiniz. Bir cihetle Arakan'a, bir cihetle Gazze'ye bakacaksınız. Orada Yahudinin tanklarına karşı ellerindeki sapan taşlarıyla direnen çocuklara bakacaksınız. Bütün bunlara rağmen acıları, ızdırapları kuşanacaksınız yine bu safların hatırına, Kur'an-ı Hakim'in hatırına, Hazreti Muhammed'in hatırına ümmetin safında duracaksınız. Hatip bin Ebi Belta büyük birisi, Bedir ashabından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethe hazırlanıyor. Peygamber aleyhisselamın ufkunda bütün bir yeryüzünün kurtuluşu var. Fakat Hatip bin Ebi Belta bütün bu büyüklüğüne rağmen onun ufkunda şahsi bir takım tasarruflar var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih hazırlıklarını gizli yürütüyor. Eğer Mekke'nin haberi olursa
kılıcını kuşanacaklar, orduyu hazırlayacaklar. Peygamber aleyhissalatu vesselamın ordusu üzerine gelecekler. Belki Mekke alınmayacak, belki fethi mübin olmayacak.

Belki sahabe, belki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şehit olacak. Hatip bin Ebi Belta, Mekke'de malı var, Mekke'de mülkü var, Mekke'de çocukları var. Onlar kazansın, onların menfaatini, selametini koruyabilme adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu kadar gizlilikle yürüttüğü fetih hazırlığını Mekke'ye ulaştırmak istiyor. Bir kadına mektup veriyor. Kadın alıyor mektubu, Mekke'ye götürecek. Onlara yardım ediyor ki oradaki evini, müessesesini koruyacak, ayakta kalacak. Hazreti Cibril geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'a bildiriyor. Kadın gidiyor diyor, Mekke'ye haber verecek. Hazreti Ali'yi Zübeyr bin Avvam'ı gönderiyor. Hah bahçesinde kadını yakalıyorlar. Alıyorlar mektubu, getiriyorlar Medine'ye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatib bin Ebi Belta'yı da çağırıyor. Buyuruyorlar ki, ma hameleke aleyh. Hatib, biz seninle Bedir'de bulunmadık mı? Biz seninle aynı safta namaz kılmadık mı? Biz seninle Allah ve Resul davasını birlikte omuz omuza korumadık mı? Peki neden şimdi bana karşı, ashabıma karşı müşriklerin yanında yer alır? Neden Yahudilerle birlikte ittifak edersin Hatib? Neden bunu yaptın dediği zaman Hatib bin Ebi Belta, ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra asla küfre meyletmedim. Fakat Mekke'de müesseselerim var. Mekke'de şunlar bunlar var. Onları koruyabilme adına, onların yanında yer aldığımı gösterebilme adına bu mektubu yazdım deyince Hazreti Ömer Efendimiz ayağa kalkar. Dani adrib unuka hadel munafik der. Bırak beni ya Resulallah. Adrib unuka hadel munafik. Bu münafığın başını vurayım dediği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fotoğrafa büyük planda bakar. Hatip der bizimle aynı safta durur. Fakat şimdi bir hatası, şimdi bir yanlışı var. Dolayısıyla Bedir ashabıdır. Belki de Allah onun bütün günahlarını affetmiştir. Hatibe bu şekilde muamelede bulunma diye Hazreti Ömer Efendimiz'i Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikaz eder. Kardeşlerim, eğer mektup Mekke'ye gitse belki Hatip kazanacak. Belki Hatib'in okulu, belki Hatib'in müesseseleri ayakta kalacak ama Hazreti Muhammed kaybedecek. Allah Resulü kaybedecek, Ebu Bekir kaybedecek, bütün bir sahabe kaybedecek. Hatib ayakta kalacak ama ümmeti Muhammed yıkılacak. Onun için Kur'an-ı Hakim ya eyyuhellezine amenu la tettehizul yehude ven nasara evliya ba'duhum evliya evba'd. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Neden? Çünkü onlar birbirinin dostu. Irak'ta dost olduklarını, Afganistan'ı işgal ederken dost olduklarını, Gazze'yi, Mısır'ı, Suriye'yi bu hale döndürürken ya da dönmesine seyirci kalırken, arka planda yer alırken hep birbirlerinin dostu olduğunu gösterdiler. O halde siz وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ İlla tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebir. Şunun bunun adına, şurada burada yer alan müesseseler adına Müslümanlar kalkarlar, Yahudilerle, şunlarla bunlarla yan yana kalırsa, yan yana olursa, Müslümana karşı durursa, işte Kur'an-ı Hakim kainatın sahibi. O zaman yeryüzünde büyük bir fitneyi, büyük bir fesadı, ümmetin bir felaketten başka bir helakete sürüklenişini bekleyin kardeşlerim. Ömer de büyük, Halit de büyük. Fakat Ömer neden büyük? İsabet ettiğinden dolayı büyük. Biz Halid'i de seviyoruz ama Ömer'i daha çok seviyoruz. Ömer'e ittiba etme mecburiyetimiz var. Hazreti Muaviye'yi seviyoruz ama Ali radıyallahu anh seni daha çok seviyoruz. Senin yanında duruyoruz. Ömer senin yanında duruyoruz. Çünkü sen radıyallahu anh hak ve hakikat üzeresin. Çünkü sen ümmetin devletinin başındasın. Eğer sen düşersen Ömer, bütün bir ümmet düşer. Hazreti Ali düşünce nasıl ümmet düştü? Ali düşünce ümmetler düşer. Ümmeti Muhammed düşer kardeşlerim. Türkiye düşünce Gazze düşer, Kahire düşer, Hama düşer, Arakan düşer. Yüz binlerce Suriyeli mülteci kardeşiniz, sabah akşam sizin çorbanızı içen kardeşleriniz düşer.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kardeşlerim, muazzez müminler. Kainatta muazzam bir nizam var. Eşya ve hadise Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği ölçüler dahilinde cereyan ediyor. Biz de buna iman ettik, iman ediyoruz. Kadere inanıyoruz. Yani ezelde Allah Azze ve Celle neyi nasıl olmasını takdir ettiyse Cenab-ı Hakk'ın ilmine muvafık bir halde onlar vakti geldiği zaman olacaklar, biz buna kesin bir şekilde inandık, akidemiz bu hal üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle iman etmeyi bize telkin ediyor. İmanı tarif ederken buyuruyorlar ki: El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi. Yani Allah'a, meleklere, peygamberlere, ahirete, kitaplara iman edeceksiniz. Sonra kadere inanacaksınız. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna bütün varlığınızla, benliğinizle teslim olacaksınız. Kadere iman. İmanın esaslarından yoksa imanınızın bir rüknü yok buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, kadere iman etmek, eşya ve hadisede Allah Azze ve Celle'nin mutlak ve muhakkak tasarruf yetkisine sahip olduğunu kabul etmek demektir. Kur'an-ı Hakim bize böyle bir imanı telkin ediyor. Yani Cenab-ı Hak biliyor, bildiklerini levh-i mahfuza yazdı. Sonra diliyor, dilediği gibi yaratıyor. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Yani karınca, karıncadan daha küçük, karıncadan daha büyük. Neler varsa hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahili dışında olamaz. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا. Yani bu kainatta, sizin dünyanızda, yeryüzünde neler oluyorsa, hangi musibetler başınıza geliyor, gelecekse Allah Azze ve Celle sizi de kainatı yaratmadan önce de tamamını levh-i mahfuz, yani o kitabına yazdı. Kitabına yazdığı gibi oluyor. Sonra diliyor, وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اِنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. O dilemeden siz dileyemezsiniz. O adımlarınızı atmayı murad etmeden adımlarınızı atamazsınız. El insanu kadirun bi kudretillah. İnsan Allah'ın kudretiyle kuvvet sahibidir. El insanu muridun bi iradetillah. İnsan Allah'ın iradesiyle bir şey dileyebilir. Yani insan irade-i cüziyeye sahip, kainatın sahibi ise bütün iradeleri, cüzeyi oluşları kuşatan irade-i külliyenin sahibidir. Ve Cenab-ı Hak diliyor, dilediğinde yaratıyor. Onun yaratması ilmine muvafık. Onun yaratması levh-i mahfuzda yazdığına muvafık. Yani sizin neslinizden, soyunuzdan belki binler yıl sonra kimler gelecek? Kimler nerede yaşayacaklar? Nerede ölecekler? Allah Azze ve Celle tamamını levh-i mahfuza kaydetti, kaydettiği gibi olacak. Kimler camiye, kimler meyhaneye gidecek? Bunların tamamı yazılı. Fakat Allah Azze ve Celle yazdığından dolayı insanlar meyhaneye ya da camiye gitmez. Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kimin kendi iradesini kullanarak camiye gideceğini biliyor ya da meyhaneye gideceğini, bildiklerini önceden yazıyor. Nizam tahakkuk etsin diye. Yani Allah Azze ve Celle insanları, mahlukatı icbar etmiyor. Onların iradeleri var. Kendi iradelerini kullanacaklar. Fakat kainatın sahibi ezeli ilmiyle bütün bunları takdir ediyor. Şimdi kardeşlerim, usul tanımayanlar Efendimiz Aleyhisselam'a
kendi mealleri kadar onun sünnetine itibar etmeyenler kaderi reddediyorlar. Bu dini Allah Resulü mü bilir, onlar mı bilir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size imanı tarif ederken en tu'mine bil kader hayrihi ve şerrihi buyurmuş. Kadere de inanacaksınız. Bu da imanın esaslarından buyurmuşlardı. Şimdi onlar kaderi reddediyorlar, inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu ümmet şu kadar zaman önce kelam münazaralarını kurdular. Kelam münazaralarında ehli sünnet alimleri değerlerine galip oldular. Sonra aldılar bu milletin eline kader diye bir şey tutuşturdular. Onları kadere, yani zillete mahkum ettiler. Hastalık geliyor, düşman işgal ediyor. Bu ümmet, bu millet, onların iddiası, diyorlar ki kaderimiz bu, Allah böyle yazdı, bunu yaşamaya mahkumuz. Bu milleti bu kaderden, kadercilikten, bu teslimiyetten kurtarabilmek için kaderi iman alanından, iman tarifinden çıkarmaya mecburuz diye konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Allah'a din öğretiyorlar. Kul etuallimûne Allâhe bidînüküm. Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dinini mi öğretiyorsunuz? Hangi hakla Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın iman alanına koyduğu, mutlaka inanmanız gerekir dediği kaderi iman alanının dışına çıkarıyorsunuz? Kardeşlerim, söyledikleri yanlış. Söyledikleri içerisinde doğruları bulma kudretiniz yok, bulamazsınız. Eğer bu millet onların iddia ettiği, iman ettiği gibi kaderci olsaydı, yani düşmanlar işgal etti diye onlara teslim olsaydı, tarih böyle olmayacak. Belki camiler olmayacak. Belki ezan Muhammediler okunmayacak. Belki de ellerinizde Kur'an hakimler olmayacaktı. Fakat bu ümmet yaşadığı bu coğrafyada 14 asrın 12 asrında dünyaya galip oldular. Abbasilerle, Emevilerle, Selçuklularla, Osmanlılarla kadere inandılar. Medreselerinde Şerhul Mevakifi, makasıda okuttular. Taftazani'nin Şerhul Akaid'ini okuttular. Kadere iman şart dediler, yoksa iman olmaz dediler. Ama teslim olmadılar. Sultan Alparslan kadere iman etmişti. Üzerine cübbeyi girdi. Ordusundan şu kadar kat büyük ordunun karşısına çıktı. İşte bu cübbe benim kefenim dedi. Yani bu kaderimiz, teslim olalım demedi. Kadere iman etmişti. Fakat Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtı. Dedeleriniz medreselerinde kaderi okudular. Kadere iman ettiler. Mohoc'a gittiler. Kosova'ya gittiler. Nivolu'da zaferler kazandılar. Dedenin Sultan Fatih kadere iman etti. İstanbul önlerine geldi. Ya İstanbul beni, ya ben İstanbul'u alırım dedi. Kadere iman etmek onu evinde zillete mahkum etmedi kardeşlerim. Sizin büyük anneleriniz, büyük dedeleriniz, onlar da kadere iman etmişlerdi. Fakat Çanakkale'ye çocuklarını gönderirken dayınız Şıpka'da, babanız Dömeke'de şehit oldu. 4 ağabeyin de Çanakkale'de. Şimdi seni gönderiyorum. Eğer geriye sağ döner, camilerimizin kandilleri söner, ezan Muhammediler susarsa, seni 9 ay karnında taşıyan annenin sütü sana haram olsun diyen kadınlar kadere iman etmişlerdi. Ama evlerine çekilip zillete mahkum olmadılar. Öküzler cepheye mermi taşırken öldüğü zaman o kadınlar gece yarılarında hayvanların yerine girdiler. Kanı arabalarını, topları cephedeki Mehmetçiğe, Muhammedçiğe taşıdılar. Kadere iman ettiler fakat evlerine çekilip teslim olmadılar. Şuna inandılar yani. Bizim başımıza ne geliyorsa, ne gelecekse Allah'ın bilgisi, yazgısı dahilindedir. Geliyor, biz bütün bunlara rağmen kuluz ve irademiz çerçevesinde mücadeleye devam edeceğiz. Neden böyle yaptılar? Çünkü Kur'an-ı Hakim onlara kaderi anlatıyor. O en zor şartlarda bile kader onları ayakta kalmaya, direnmeye davet ediyor. Onların okuduğu Kur'an-ı Hakim'de Rabbim Hazreti Musa'dan bahsediyor. Felemma tera el cem'an kal ashabu Musa inna lemudrakun. Önünüzde deniz, arkanızda Firavun'un ordusu.
doğrusu. İşte şimdi Rabbim bu denizi açacak ve karşıya geçeceksiniz. Bunu okuyorsunuz ve belki etrafınızda şu kadar insan var, karşınızda şu kadar büyüklükte bir düşman var. Teslim olmanız gerekir bu adamların anlayışına göre. Ama onlar Hazreti Musa'yı okudular Kur'an-ı Hakim'de. Onlara meydan okudular.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bizalike felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar.

Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan, neden bunların bukaları, neden ellerinde ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından, yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak deyişine kadar. Elem nehlukkum min mâin mehîn, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi, Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bukaya, zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaila lita'arafu inna ekremekum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattı. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek deyişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi, bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak Zeyd bin Harise, önceden köle, Mute'ye ordu gidiyor, komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri
Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor, yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin, kölenin oğlu Usame. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde. Haya eder, Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi le terkebenne ev le enzilenne. Ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir, ya da ben attan inerim deyince devlet başkanı Ebu Bekir, kölenin oğlu yürüsün, devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb. Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil, imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek, devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Köleleri insanlar adam diye bakmıyorlar, hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa, takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tatbik ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar, madem ki aç insanlar, madem ki hürriyetin rüyalarını görenler Hazreti Muhammed'le güldüler, o halde yeniden Kur'an'a dön, yeniden İslam'a dön, yeniden Hira'nın ufuklarına bak, yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak, halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel, seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım, Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu, gelin Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır, susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı
çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan kanınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi, kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var, arka sokaklarda inleyenler var, otel odalarımız var, meyve tabakları var, sofralarımız var, kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiç

Hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru, ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını, o konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta, ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş, önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor.

geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

Kardeşlerim, muazzez müminler, bir bayram sabahında Allah'ın beytindeyiz. Müslümanlar camilere çocuklarıyla beraber koştular. Bu sabah cami yılın en genç halini yaşıyor. Çünkü camiye ilk defa gelenler var. Camilerin bu sabah yüzü gülüyor. Yılın hiçbir gününde olmadığından daha mutlular, daha mesrurlar. Çünkü yeni kardeşlerimizle ilk defa bu sabah tanıştılar. Bu sabah şarktan garba kadar alem-i İslam'ı bir sürur kuşattı. Güneşin doğduğu noktalardan battığı yere kadar kardeşlerimiz çocuklarını ellerine aldılar, yanlarına aldılar. Tekbir getirerek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gittiler. Onların bir kısmı şimdi camiden eve döndüler, kurbanlarını kestiler. Belki daha uzak tarafta olanlar, Çin'de olanlar, Doğu Türkistan'da, Hindistan'da olanlar kurbanlarını da kestiler. Onlar şimdi sılaya başladılar. Babalarını, ailelerini, yakın akrabalarını, dostlarını ziyaret ediyorlar. Bayramı bütün şubeleriyle, bayramı bütün heyecanıyla şimdi onlar idrak ediyorlar. Biraz sonra daha batı tarafında olanlar, onlar da tekbirlerle çocuklarıyla birlikte evlerinden çıkacaklar. Onlar da sokakta Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek camiye gidecekler, camiye doğru yürüyecekler. Bugün bayram. Nasıl 30 gün Ramazan ayında oruç tutuyorsunuz? Sonunda Cenab-ı Hak bize Ramazan bayramını ihsan ediyor. 7 gün namaz kılıyorsunuz. Kardeşlerimiz Allahu Ekber diyor, camiye koşuyorsunuz. 7 günün sonunda cuma günleri toplanıyorsunuz, cuma bayramını idrak ediyorsunuz. Dün Arafat'tı. Kardeşlerimiz Müslümanlar, kimi Mağrip'ten, kimi Buhara'dan Arafat'ta toplandılar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vakfeye durduğu yerde, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın "Ya Rabbi günahlarımı affeyle, mağfiret eyle, kâlâ rabbena zalemnâ" diye yalvardığı yerde ellerini kaldırdılar. Ümmetin affı, mağfireti, selameti için yalvardılar. Ve sonrasında Allah bu ümmete bugün bayramı ihsan etti. Dünkü Arafat'ın, Arafat'taki yakarışların, yalvarışların ihsanıdır bugün alem-i İslam'da. Bir şafak olarak üzerimize doğan bayram dünün hediyesidir. Aynı zamanda Hazreti İbrahim'in ihsanıdır. Hazreti Adem'den bu tarafa insanlık alemi Cenab-ı Hakk'a kurbanlar ihsan ediyor. Hazreti İbrahim'de var, Musa'da var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de var. Kurbanla, kurbanlarımızı keserek Cenab-ı Hakk'a teslimiyetimizi arz ediyoruz. Biz ya Rabbi diyoruz, sadece sana kul olmaya and içtik. Senden başka kimselere kurban olmayacak, senden başka kimselere de yar olmayacak ya Rabbi. Kurban bayramında ümmet Arafat'ın sonrasında kainatın sahibine bunun sözünü verecek. Kurban teslim olmak demek. Kurban yeniden Allah'a yönelmek demek. Hazreti İbrahim Aleyhisselam rüyayı görüyor. Yavrusu İsmail'i yanına alıyor, onu kurban edecek. Şöyle demiyor, ya Rabbi komşularım var, dostlarım var, akrabalarım var, onların da İsmail'leri, onların da çocukları var. Onların çocukları şimdi orada burada oynarken neden benim oğlum sana kurban olacak ya Rabbi? Bu çocuk zaten şu kadar sıkıntılara göğüs germiş. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ben onu aldım, ekinin suyun olmadığı Mekke dağlarının arasına bıraktım. Annesiyle burada bir çare, şu kadar zaman geçirmiş, babasız günler geride bırakan İsmail'imi şimdi neden kurban olarak istiyorsun? Baba en sevdiğini Allah'a kurban edecek. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dilinde tek kelime, Allah'a isyan cümlesi yok. İsmail kurban edilecekse, en sevdiğiniz Allah'a verilecekse, Müslüman orada lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrin başım gözüm üzerine ya Rabbi diyecek. Kurban sabahı bu sabah işte onun antrenmanını, onun alıştırmasını yapacak Müslümanlar.
İsmail çocuk, babası alıyor, Allah'a kurban edecek. Yürüyor babasıyla beraber. Baba demiyor ki, arkadaşlarım var, onlar oyundalar şimdi. Arkadaşlarıyla beraber, babaları onlara yeni elbiseler aldılar. Babaları onlara şefkatlerini gösteriyor. Ama sen aldın beni kesmeye, Allah'a kurban etmeye götürüyorsun. Bu ne acı, bu ne ızdırap diye İsmail babasına isyan etmiyor. Bilakis, kâle ya ebeti fe'al mâ tu'mer, seteciduni inşâallâhu minessâbirîn. Rabbim emrettiyse al götür baba, beni Allah'a kurban et. Kurban etmek için yere yatırdığın zaman

Zaman beni Hakk'a, kainatın sahibine teslim olur bir halde göreceksin. Hani şimdi Kur'an-ı Hakim size, fakirlere, miskinlere, yolda kalanlara, Suriye'den gelen gariplere, mültecilere, kimi kimsesi olmayanlara Allah yolunda, Allah adına verin dediğinde, eğer nefsiniz karşınıza çıkıyorsa, dur diyorsa, neden veriyorsun? Onların da elleri, onların da ayakları, onların da akılları var. Neden onlar çalışmadılar? Neden sen çalıştıklarını onlara vereceksin diye? Nefsin karşına çıktığında, karşına çıktığında, İbrahim gibi malını Allah'a kurban edebiliyorsan, sabah namazı Cenab-ı Hak müezzinler vasıtasıyla seni camiye davet ediyor. Gecenin yarısında davet ediyor. Eğer karanlıkları yarıp da kalkabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, neden ya Rabbi beni bu saatte camiye, beytine davet ediyorsun diye içinde tek kelime isyan cümlesi yoksa, o zaman nefsini Allah'a kurban edebildin demek. Kurban olmak yani. Kurban bayramı Cenab-ı Hakk'a her şeyimizi kurban edebilmeyi öğrenmenin adıdır. Bunun için bayram var. Kainatın sahibi emrediyor bize. Allah'a kul olun. Sonra annenize babanıza iyilik yapın. Bugün bayram. Belki anneniz babanız uzak bir yerde, sıla yapacaksınız. Belki aranızda bir husumet vardı, bir problem vardı. Bugün kainatın sahibi emrediyor ya, anne aranacak, baba aranacak, yakın aranacak, akraba aranacak. Komşu var belki, şu kadar zaman evine et girmedi. Bugün Allah sana ihsan etti, evinde kurban var, kesiyorsun. Eğer onu görmeyeceksen, ona gitmeyeceksen, eğer kurbanı ona sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına götürmeyeceksen, hani götüreyim ama çocuklar da görsün, komşular da görsün, eti verip de onun izzetini, şerefini ayaklar altına alacaksak, o zaman nefsimizi Allah'a kurban edemedik demek. Her şeyi Allah için yapabilmek, onun rızasını kazanabilme adına yapabilmek, yakın komşuya gitmek, uzak komşuya gitmek, öyle bir ahlak, öyle bir maneviyatla gidebilmek ki, Medine'de bir kadın var, elbisesi yok, Müslüman bir kadın, Yahudi ile arasında bir konuşma var. Yahudi kadın diyor ki, senin peygamberin mi yoksa benim peygamberim mi insaniyeti daha fazla öne çıkarıyor? O kadın Hazreti Musa'dan, Müslüman kadın elbisesi olmayan bir çare kadın da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. Sonra Müslüman kadın oğluna diyor ki, git Allah Resulüne söyle, annem dışarıya, annem sokağa çıkacak fakat annemin elbisesi yok. Çocuk Efendimiz Aleyhisselam'a gelir, annesinin halini anlatır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın o an o kadına gönderecek elbisesi yok ya da yanında elbise yok. Çocuğa der ki, git şu saatle şu saat arasında gel. Eğer Allah Teala ihsan ederse sana veririm, alır annene götürürsün. Çocuk annesine gelir, Efendimiz Aleyhisselam'ın cevabını iletince annesi çocuğuna, git Allah Resulüne söyle, eğer verecek fazla elbisesi yoksa annem peygamberin üzerindeki elbisesini istiyor. Çocuk Allah Resulüne gelir, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabın arasından kalkar, evine gider, üzerindeki gömleği çıkarır, Medine'de sokağa çıkmaya elbisesi olmayan kadına gönderir. Medine'de öğle vakti, Bilal-i Habeşi ezan-ı Muhammedi okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashab-ı kiram efendilerimiz Allah Resulü'nü bekliyorlar. Hane-i saadetin perdesi kalkacak. Efendimiz Aleyhisselam kalabalığı yaracak, gelecek. Ashabına imamlık yapacaklar. Fakat perde açılmıyor. Çünkü peygamberin ashabının huzuruna çıkması için üzerinde gömleği yok. Hazreti Cebrail geliyor. İnnallâhe yabsudur rızka limen yeşâ'u ve yakdir. Bu ayetle geliyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini, o an yaşadığı durumu ashab-ı kirama, Medine'ye bütün insanlığa ilan ediyor, duyuruyor yani. Peygamber Aleyhisselam'ın
dünyasında, peygamberin şehrinde, Medine'de bayram sabahı. Çocuklar var, çocuklarımız var. Sevinenler var, sevinemeyenler var. Eğer mahallemiz seviniyorsa, toplum seviniyorsa, alem İslam seviniyorsa, buradan fazla kurbanlarınız, bir evde iki tane kurban varsa, bir tanesini Arakan'a, birini Doğu Türkistan'a, birini Suriye'ye, birini Afrika'nın ortalarına gönderebildiysek, o zaman Medine'de

Baba sen ağlıyorsun, sende hüzün var. Bayram sevinme, sevinme günü. Bayram surur günü, peki sen neden ağlıyorsun? Hazreti Ömer başını kaldırır ve buyururlar ki, bayram kime bilir misiniz? İnnel ide limen emine yevmel va'id. Kıyametin dehşetinden emin olana bayram. Kıyametin azabından eğer eminsek, işte hakiki bayram o gün. Hasan Basri bir bayram sabahı dolaşırken soruyorlar ona Basra'da, diyorlar ki bayram kime? Kim ki o gün Rabbine, kainatın sahibine isyan etmediyse, işte ona bayram o gün. Allah'a isyan etmediyse, bugün dostu, akrabayı ziyaret edebilecekse, husumeti kaldırabilecekse, uzaklaşanı kucaklayabilecekse, bugün bayramı iliklerimize kadar yaşayabilecekse, dün Arafat'taki duaları bugün mahalleye, bugün eve taşıyabilecekse, kurbanı paylaşabilecekse, işte bize o gün bayram. Kardeşlerim, 1,5 asırdır ağlayan bir İslam coğrafyası var. İslam coğrafyası tarihinde hiçbir dönemde bu kadar uzun dönem bir fetret yaşamamıştı. Neden? Çünkü biz çocuklarımızı, mallarımızı, sevdiklerimizi Allah yolunda kurban edemiyoruz. Mallarını Allah'a kurban edemeyen ümmet 1,5 asırdır işte kurban oluyorlar. Bugün bayram sabahı yine saflardan Ahmetleri, Muhammedleri Hama'da, Hımıs'ta, Kahire'de alacaklar. Onlar kardeşleriniz, emperyalizmin değerleri uğruna kurban olacaklar. Bu sabah şunu düşünün, birazdan çıkacaksınız, evine gideceksiniz. İsmail'leriniz var ya, sevdikleriniz, mallarınız var ya, İsmail gibi gördükleriniz, kardeşlerimizle paylaştıklarımız ya da paylaşamadıklarımız. Kendinizi bu sabah kurbanı keserken Hazreti İbrahim'in yerine koyun. Alıyor çocuğunu götürüyor, Allah'a kurban edecek, yere yatırıyor ki فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَب۪ينَ. İsmail o zaman Müslüman oluyor. İbrahim de Kur'an'ın ifadesi, yani yavrusunu Allah'a teslim edince, İsmail de kendisini bıçağa sununca, ikisi o zaman Müslüman oluyorlar. Tam yavrusunu Allah'a kurban edecek, semada bir ses, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Koşla Hazreti Cibril geliyor. İbrahim başını kaldırıyor, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'tan başka ilah yok. İsmail'i bıçaktan kurtaran Allah en büyüktür. İsmail yerden kalkıyor, La ilahe illallah vallahu ekber. Onun ifadesi, Allahu ekber ve lillahilham. Allah'a hamdolsun, Allah'a sena olsun, Allah en büyüktür. Kurbanı yatırdığınız zaman İbrahim'i düşünün, İsmail'i düşünün, Hazreti Cibril'in gelişini düşünün, malı düşünün, mülkü düşünün, evlatlarınızı düşünün. Ne kadar Allah'a kurban oluyoruz, ne kadar teslim oluyorsak, işte o kadar kurban kesiyoruz. Eğer bu manadan uzaksak, İşte o zaman kurban bir et günü demek. 365 gün et yiyorsunuz. Ama bugün et günü değil, bugün nefsimizi Allah'a kurban olarak sunmanın günüdür.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara, çağının tanıklarına orucu anlattılar. Allah'ın emrini ilettiler. Ramazan günü fecirden ta güneşin batmasına kadar kendi suyunuzu, kendi ekmeğinizi yemeyeceksiniz. Bununla sair zamanlarda başkalarının, yetimlerin, gariplerin, yani...
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Her yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın.

0: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: Burası Yıldız Efendi.

0: Hadi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbeler şimdi radyonuz Yıldız FM'de.

kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam bir nesil yetiştirdiler ve buyurdular ki: "Hayrun nasi karni, thumma alladine yelunhum, thumma alladine yelunhum." İnsanlık aleminin en hayırlıları benim ashabım. Benimle birlikte aynı zamanda yaşayanlar. Benimle birlikte iman edenler. Sonra onları takip edenler, sonra onların ardından gelenler. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Kur'an-ı Hakim onlar öne çıkınca, imanda, İslam'da öne çıkınca, Peygamber aleyhissalatu vesselama sahip çıkma noktasında, herkesten önde olduklarından dolayı insanlığın imameti makamına sahabeyi çıkarıyor. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ Dünyada yaşarken Allah Teala onlardan razı olduğunu bizzat onlara haber veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaydılar. Ebu Bekir'di, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum. Kadınlardan Hatice'ler, Zeynep'ler, Fatıma'lar vardı. Sonra bu ümmet bir Kur'an-ı Hakim'e, bir Peygamber Aleyhisselam'ı hayatına, bir onlara baktılar. Madem ki Allah Azze ve Celle onları öne çıkardı, madem ki dünyada yaşarken cennetle onlar müjdelendiler, biz de çocuklarımıza Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Fatıma, Hatice diyelim, o isimleri verelim. Onlar isimleriyle Ömer olurlarsa ruhlarıyla da gün gelir Ömer olurlar. Ömer'in davasına, Ömer'in yoluna sadakat gösterirler. Babalar vazifelerini yapsın. Sonrası çocuklara emanet. Onlar ötede bayrağı taşısınlar. Ömer dediler, Hazreti Ömer gibi olsun. Allah ve Resul davası tehlikede olduğunda Hazreti Ömer gibi öne atılsın diye babalar çocuklarına Ömer, Ebu Bekir dediler. Fatıma dediler ki İslam'ın kızı olsun. Peygamber aleyhissalatu vesselam onun manevi babası olsun. Meryem dediler ki ve Meryem ebnete İmran elleti ahsanet farcaha fenefekna fihi min ruhina ve saddakat bi kelimati rabbiha. Karşıda beni İsrail, Allah ve Resul düşmanları bir blok oluşturduğunda, aşılmaz bir set gibi durduğunda, Meryem gibi Allah'ın buyruklarını ilan etsin, Meryem olsun dediler, Meryem gibi mücadele etsin. Onun için o adı koydular. Bize de bütün bu amaçlar, bütün bu gayeler adına bu isimleri verdiler. Kardeşlerim, sabah evden çıkarken aynanın karşısına geçtiğimizde orada baksak, babamız bize Ömer dedi ya da Ebu Bekir dedi. Acaba dünyada adı Ömer olan yarın Allah Azze ve Celle'nin mahkemesine gelince Ömer gibi muamele görebilecek mi? Herkes nefsi nefsi deyince, kendi derdine düşünce, Ömer gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Livaul Ham sancağı altında olabilecek mi? O halde oradan bir sahabeyi her gün alsak, o sahabeye baksak, Kur'an bize neden bunları anlatıyor? Neden bunlar dünyada cennetle müjdelendiler? Bunlar hangi amelleri yaptılar? Eğer biz de o amelleri yaparsak Allah bizi de cennetle müjdeler diyebiliyor muyuz? Aynanın karşısına geçip kadınlar Hatice, Zeynep, Fatıma olmak için, biz de Ömer olmak için ne yapmamız gerekir? Kimdi Ömer? Neredeydi Ömer? Nerede Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tanıştı? Nasıl oldu, nasıl erdi, nasıl yükseldi Ömer? Bir tanesine bakalım. Bu örnek olsun. Birini tanıyalım. Her gün bir sahabeyi karşımıza alalım. Onun ruhuyla, onun hayatıyla hemhal olalım. Kardeşlerim, Hattab'ın oğluydu Ömer. Babasını anlatırken diyor ki, kâne fazzan galidan, kaba bir adamdı, sert bir adamdı, çobanlık yapardım. Kudeyt'ten 10 mil ilerilere giderdim.
Sabahtan akşama kadar Mekke'nin sıcağında develerin peşinde dolaşırdım. Öteye beriye giderdim, oturmama babam müsaade etmezdi. Halife olur Ömer radıyallahu anh. Hac emiri olarak Mekke'ye gelir. O çobanlık yaptığım yerler der oraya gitsem. Arkasında onlar yüzler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh, İslam'dan önce babasının develerini beklediği yer. Oraya gelir ağlamaya başlar. Derler ki mayubukike ya Ömer, seni ağlatan nedir ey Ömer? Der ki burada çobanlık yapardım, şurada odun toplardım, şuralarda gecelerdim. Babam akşama kadar oturmama müsaade etmezdi. Fakat şimdi Ömer'in sağında adam, solunda adam var. Dün çobandın, bugün ne hale geldin Ömer der. Hattab'ın oğluydu, çobanlık yapardı. Allah Resulüne hasımdı, düşmandı Peygamber aleyhisselama.

evinden çıktığı kılıcın aldı. Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine yürüyordu. Yolda kız kardeşin dediler. Kardeşinin evine geldi. Erkekler saklandı. Kız kardeş Kur'an Hakim'in Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine ayetlerini çıkardı. Hadis suresinin sahifeleri vardı Fatıma'nın elinde. Ömer radıyallahu anh Sebbaha lillahi ma fissemavati vel ard ve huvel azizul hakim lehu mulkus semavati vel ard yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir aminu billahi ve rasuli. Bu ayete kadar okur. Fatıma'ya tokat vurmuştur Ömer. Kız kardeşinin yüzünden kanlar damlıyor. Elinde Kur'an'ın sahifeleri. Sebbaha lillahi ma fissemavati vel ard. Yani Kur'an-ı Hakim Ömer'e diyor ki, Ömer sen kılıcını kuşandın. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı öldürmeye gidiyorsun. Ama Ömer, dağlar, taşlar, yerler, gökler, denizin dibinde balıklar, semada kuşlar Allah'ı tesbih ediyor. Ömer, yuhyi ve yumit, öldüren Allah Ömer, dirilten Allah Ömer. Aminu billahi ve resuli, Allah'a Resulüne iman et Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu ayete gelince kendinden geçer. Kız kardeşi karşısında yüzünden kanlar boşalıyor. O halde bırakır kardeşini. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Safa tepesinin eteğinde Erkam'ın evinde dışarıya çıkamıyorlar. Kılıcıyla hiddetle Ömer oraya gelir. Sahabe dışarıda görür Hazreti Ömer'i. Kapıya vurur fakat kimse kapıyı açmaya cesaret edemez. Hazreti Hamza radıyallahu anh gelsin, eğer niyeti kötüyse o zaman kılıcıyla Ömer'in canını alırım der. Kapı açılır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ma ca'e bike yebnel Hattab, seni buraya getiren nedir Ömer? Biz burada saklanmıştık. Safa tepesinin eteğindeydik. Erkam'ın evinde Allah'ın ayetlerini okuyoruz. Kabe'nin avlusunda namaz kılmamıza müsaade etmiyorlar. Neden bizi rahat bırakmazsınız ey Ömer? Neden buraya kadar geldin? Ma ca'e bike yebnel Hattab, seni buraya getiren nedir deyince Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Şehadet ederim ki sen onun peygamberisin ya Muhammed der. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sevincinden ayağa kalkarlar. Peygamber Allahu Ekber diyor. Erkam'ın evinde saklanan sahabe Allahu Ekber diyor. Kur'an'ın ayetlerini okumaya cesaret edemiyorlardı. Fakat o gün Mekke'de dağlar, bayırlar Allahu Ekber'le tekbir sesleriyle inliyor. Ömer Müslüman oldu. Şimdi sen Müslümanları sevindirebiliyor musun? Sen eve girince, sen mazlumların, biçarelerin mahallesine girince, orada mustazaflar, orada ezilenler, orada biçareler, orada bilaller, orada ammarlar Allahu Ekber diyorlar mı? Bağdat'ta Müslümanlar Büveyhilerin, Şiilerin zulmü altındayken Tuğrul Bey oraya girince halife bütün Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyordu. Anadolu'ya 15 bin Müslümanla Alparslan yürürken Anadolu Allahu Ekber diyordu. Selahaddin Kudüs'e yürürken Allahu Ekber diyordu ümmet. Fatih İstanbul'a girerken Allahu Ekber diyordu alem-i İslam. Yavuz büyük bir mazlumiyete, mağduriyete son vermek için çaldırana Şah İsmail'in üzerine yürürken alem-i İslam duada ellerini kaldırmış, zafer haberi gelince Allahu Ekber diyordu. Şimdi biz birkaç askerle Suriye'ye girince Muhammed'in ordusu yardıma geldi dediler. Yani işaret verdiler. Yani alem-i İslam dedi ki eğer Ömer gibi olur

Olursanız Ömer gibi sabbaha lillahi ma fis semavati vel ard. Dağa bakıyorsunuz, taşa bakıyorsunuz, o tesbihi görüyor. Allah'a iman ediyorsanız aminu billahi ve rasuli, Allah'a Resulüne iman ediniz, ayetine icabet ediyorsanız, siz şehadet kelimesini getirince, siz yürüyünce, siz bir meydana girince, orada Müslümanlar sevinçten Allahu Ekber diyecekler. Kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh Müslüman olur. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yoluna, onun getirdiklerine, götürdüklerine, bildirdiklerine, duyurduklarına bütün varlığıyla iman eder. Sonra halife olur Ömer radıyallahu anh. Haberler gönderir, emirler, talimatlar gönderir. Onun orduları İran'a, İran Sasani İmparatorluğu üzerine yürürken İranlılar diyorlardı ki, dünyanın en güçlü devletini Ömer'in askerleri nasıl çökertebilirler? Böyle demişlerdi ki, haftalar sonra İran'daki Beyaz Saray'da Ömer'in askerleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber diyorlardı. Elçiler geliyordu, elçiler gidiyordu. Ömer'i soruyorlardı. Kapıda bekleyenler vardı. Elçiler İran'dan, elçiler Bizans'tan, Mısır'dan gelir. Kapıda günlerce beklerdi. Bilal gelir, Süheyb gelir, içeri girerdi. Süheyl bin Amr gibi eşraftan olanlar, lider kadrodan olanlar derlerdi ki, "Lem arakel yevmi kattu ye'zenu lihaulâil abid ve yetrukuna alâ babi." Bugün gibi kara bir gün görmedik. Köleleri, ezilenleri yanına alıyor, bizi kapıda bekle diyor. Yani Bilaller, Ammarlar, Allah'a yakın olanlar bana ne kadar yakınsa, sana ne kadar yakınsa, o Bilal gibi alemi İslam'da Allahu Ekber dediğinden dolayı ezilenler, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'da Mürsi gibi mağdur olanlar bana ne kadar yakınsa o kadar Ömer'im ben. Sana ne kadar yakınsa, onların acılarını, ızdıraplarını ne kadar hissediyorsan o kadar Ömer'sin. Dolaşırdı Medine sokaklarında. İran'ı Allah ona vermişti. Mısır'ın da devlet başkanıydı. Dünyanın en büyük devletinin başında Ömer vardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencisi Ömer. Yürürken yırtık çarıklarından ayağındaki parmakları görürlerdi. Üzerinde bir cübbe vardı, yamalıydı. Bir defa saymışlardı, cübbesinin üzerinde 12 yama vardı. Dolaşırken sokaklarda başındaki sarığın yırtıkları, püskülleri sallanırdı. Öyle giderdi sokaktan. Elçiler geldiği zaman ona bakarlardı. Kıyafetinden bu devlet başkanı olamaz derlerdi. Nerede sultanların sultanı Ömer nerede diye sorarlardı. Medine'den Mekke'ye defalarca devlet başkanı, hac emiri olarak gitmişti. Yorulurdu, ayaklarında derman kalmaz. Üzerinden cübbesini çıkarır, bir ağacın dalına asar, toprağın üzerinde yatar, orada dinlenirdi. Ömer'di, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisiydi. Tevazuyu iliklerine kadar kuşanmıştı. Emretse dünyanın en mamur sarayını yaparlardı ona. Ama peygamberin yanına gitmişti bir gün. Yüzünde hasır izleri vardı. Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselamı o halde görünce gözünden yaşlar boşalmıştı. Ömer demişti, saraylar Kisra'ların, dünya onların, ahiret bizim olsa yetmez mi demişti. Ömer saraya nasıl girebilirdi ki peygamber aleyhisselatu vesselam böyle bir hayatı yaşıyorsa? Bir gün minbere çıkar, önemli bahislerden bahseder. Sonra bir yere gelir, der ki, İslam'dan önceydi. Kümtü muflisen, her şeyimi kaybetmiştim.
Sonra birilerine su taşıyordum. Su taşıyarak günlük navalemi, nafakamı kazanıyordum. O haldeydim, bugünlerim vardı. Sonra minberden iner. İnsanlar, sahabe, Müslümanlar konuşuyorlar. Derler ki: "Hel hadel kelamu yukalu fil minber?" Bu söz minberde söylenir mi? Ömer bize hutbe irad ediyor. Orada İslam'dan önce iflas ettiğinde nasıl su taşıyordu, amelilik yapıyor. Karşılığında da kuru hurmalar alıyor. Onlar Ömer'in günlük nafakasıydı. Neden bize bunları anlatır Ömer deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh döner onlara der ki: "Bir gurur hali, bir mağruriyet hali beni silah etti. İnsanlar dinliyorlar. Dünyanın en muhteşem devletini Ömer idare ediyor. Ömer'in sözü kanun haline gelmiş. Kendimi orada o halimle anlattım ki, ey insanlar, Ömer de sizin gibi bir adam. Ömer'in de mazlumiyet halleri vardı, kaybettiği zamanlar vardı. Ömer'i görüp de aldanmayın. Siz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a Ömer'in ittiba ettiği gibi peygambere ittiba edin." Kardeşlerim, Hazreti Ömer bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolunu, onun sünnetini canımızdan daha aziz bilmeyi öğretti. Her şeyden daha önemli onu korumayı öğretti bize Ömer radıyallahu anh. Efendimiz aleyhisselam bir defa dünyalıklar dağıtıyor. Bir münafık gelir, Allah Resulü aleyhisselamın yanına yaklaşır. Der ki: "Ya Muhammedu i'dil fe inneke lem ta'dil." "Adil ol ey Muhammed, sende adalet yok." der. Peygamber aleyhisselamın yanına kızı Fatıma gelir. "Baba" der, "hizmetçiler dağıtıyorsun. Kızının evde değirmenin taşını çevirmekten elleri patladı. Mecalim kalmadı su taşımaktan, omuzlarımda yarıklar var. Bir hizmetçi de kızına versen" dediğinde, "lekad sebekaki eytamu Bedir'in." "Bedir'in yetimleri varken sana veremem" demişti Peygamber aleyhisselam. Şimdi bir münafık Peygamber aleyhisselatu vesselamın adaletini sorguluyor. "İadil ya Muhammed" diyor. "Adil ol ey Muhammed." "Vayhak men ya'dil ba'di iza lem adil." "Eğer ben adil olmazsam dünyada kim adil olabilir ki?" buyurdu Peygamber aleyhisselam. Ömer'in zoruna gitti. Nasıl olur da Peygamber aleyhisselamı cerh edebilir? Nasıl olur da Peygamber aleyhisselama hakaret eder? "Dani adrib unuka hazel munafik." "Bırak bu münafığın başını vurayım ya Resulallah." Peygamber aleyhisselama, onun sünnetine bütün varlığıyla ittiba eden bir Ömer. Minberdeler, hutbe irade ediyor. Gözleri birini arıyor. O birisi içeriye giriyor. Hazreti Osman. Osman'a diyor ki radıyallahu anh: "Neden geç kaldın Osman? Neden şimdiye kadar gelmedin?" Hazreti Osman radıyallahu anh: "Çarşıdaydım, işim vardı. Ezanı geç duydum, ancak hutbeye yetişebildim" deyince, "Abdestimi aldım geldim." Hazreti Ömer abdest kelimesini duyunca, "Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri, talimatı yok mu? Men etel cumate fel yagtesil." "Cuma'ya gelen gusül abdesti alacak. Peki sen gusül abdesti almadan cumaya nasıl gelirsin Osman? Peygamber aleyhissalatu vesselamın emri, talimatı var. Cuma günü Müslümanlar gusül abdesti alacak. Neden almadan gelirsin ey Osman?" diye hutbenin mevzusunu değiştirir Ömer. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinin ne kadar önemli, ne kadar mühim olduğunu anlatır. Sana anlatır, bana anlatır kardeşlerim. Peygamberin dünyasını neşreder, peygamberin dünyasını korur Ömer radıyallahu anh. Suriye'den bir emir, Suriye'den bir melik yanına gelir. Mekke'dedir, hac zamanıdır. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor.
Tavaf ederken yeni Müslüman olan Bizans'ın valilerinden, emirlerinden birisi. Orada bir gariban var, o da tavaf ediyor. Tavaf ederken bunun uzun bir cübbesi var. Cübbesine o garibanın ayağı basar. Ayağı onun cübbesine basınca bir tokat vurur garibana. O da bir tokat vurur. Sonra o vali Hazreti Ömer'in yanına gelir. Der ki, orada birisi vardı, tavaf ederken cübbeme bastı. Bir tokat vurdum, o da aynıyla bana mukabele etti. Onun cezasını ver Ömer deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyururlar ki, لَقِيْتَ جَزَاءَ مَا فَعَلْتَ. Yaptığını buldun. Adam der ki, eğer benim zamanımda olsaydı, İslam'dan önceki halimde olsaydı, valilik yıllarımda biri cübbeme bassaydı onun cezası ölümdü. Nasıl sen yaptığını buldun diyebilirsin bana deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur ki, İnne ekremekum indallahi etkakum. Biz de sizden İslam'dan önce bir hayat yaşıyorduk. Orada şerif olanlar vardı, orada değerli olanlar vardı. Onlar ezerler, onlar sömürürlerdi. Ama Müslüman olduktan, İslam olduktan sonra Allah bize buyurdu ki Azze ve Celle, İnne ekremekum indallahi etkakum. İnsanların soyuna, boyuna, vali olmasına, amir olmasına değil, yüreğindeki takvaya, imana bakacaksın. Yaptığını buldun der. Adam ayrılır, irtidat eder, İslam'ı terk eder. Kardeşlerim, o Ömer'di. Kadisiye'den mallar alınmış, taksim ediliyor. Kureyş'in önderleri, soyluları bekliyorlar ki Ömer en fazla aylık onlara verecek. En öndeler öyle zannediyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi, Ebu Bekir'in halefi olan Ömer radıyallahu anh, Bilal'den başlıyor, Bedir ashabından, Allah Resulü aleyhisselama en önce gelenlerden, Muhacir'den, Ensar'dan başlıyorlar. Yani Kur'an'ın ayeti diyorlar, İnne ekremeküm indallahi etkakum. Bundan sonra insanların imanına, yüreğine, takvasına bakılacak. Ona göre kâmet, ona göre kıymet bulacaklar. Ömer radıyallahu anh gece sabaha kadar ibadet eder. Sabah ailesinin yanına gider. Ve'mur ehleke bis-salati ayetini okur. Kalk evladım Abdullah, Allah seni huzuruna bekliyor der. Gece sabahlara kadar namaz kılmaktan ayakları şişer. O halde mihraba gelir. Namaz kılar. Abdullah bin Şeddat diyor ki, bir gün camiye girdim. Ömer radıyallahu anh Kur'an Hakim'in ayetlerini okuyor. Kale innema eşku bethi ve huzni ilallah. İçimdeki derdi, gamı, kederi sana arz ediyorum ya Rabbi diyor ki, ağlıyordu Ömer. Semi'tu neşice Umar. Arkadan Ömer'in feryatlarını duyuyordum. Safların şu kadar arkasındaydım. Ama Ömer hışkırıklarla mihrapta ağlıyordu. Namaz kılarken kendinden geçer. Felya'budu rabbe hadel beyt. Bir gün namaz kıldırıyor akşam. Kureyş suresini okuyor. Kur'an Hakim'in sahibi buyuruyor ki, şu beytin sahibine ibadet etsinler. Ömer kendinden geçer, elini kaldırır. Felya'budu rabbe hadel beyt. Şu Mekke'deki Kabe'nin sahibine, Allah Azze ve Celle, insanlık, bütün bir alem, kainat ibadet etsin der. Onun için Şahveliyullah Dihlevi diyor ki, namaz kılarken biri elin bu kadar kaldırsa namaz bozulmaz. Çünkü Ömer radıyallahu anh kendinden geçmişti, namaz kıldırırken elini kaldırdı, Kabe-i Muazzama'yı işaret etti. Sanki Medine'deydi ama Mekke'de Kabe'yi görüyordu Ömer. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Bu ameli kesir, olmaz dediler. Namazdaki halleri, ibadeti, kulluğu, bir hayat yaşadı Ömer. O hayatta Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetiyle ittiba etti. Dünyayı değiştirdiler kardeşlerim. Hazreti Ömer'den sonra sahabe İslam'ı İstanbul'un önüne kadar getirdi.
Sahabe İslam'ı Fas'a kadar taşıdı. Pakistan'a, Endonezya'ya kadar gittiler. Sahabeden sonra İslam'ı İstanbul'dan Avrupa'ya Osmanlı götürdü. Onun ötesinde İslam intişar etmedi. Sahabenin ötesinde bir hamlesi olmadı Müslümanların. Neden olmadı? Derinlik olabildi. Sayı itibariyle Müslümanlar arttılar. Fakat haritada baktığınız zaman Ebu Eyyub el Ensar İstanbul'a kadar gelebilmişti. Sonra Osmanlı'nın aşk ve fetih yıllarında, o devirlerinde ashab-ı kiramın ruhuna ittiba edenler, onlar Rumeli'ye gittiler, onlar Zigatvar'a kadar Allah ve Resul davasını taşıdılar, ulaştırdılar. Eğer bizler sahabe devrine dönersek ya da Osmanlı'daki o aşk ve yıllarına dönebilirsek, Allah Azze ve Celle Ömerlerin önündeki engelleri nasıl kaldırdıysa radıyallahu anhum, Ömer gibi bir İslam'ımız olursa, tevazumuz Ömer gibi, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba Ömer gibi, biri Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi şerifini reddettiği zaman, sahih bir rivayete hakaret ettiğinde Ömer gibi radıyallahu anh celallenebiliyorsak, Osmanlılara Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini soruyorsak, Ömer gibi sokaklarda İslam'ın tevazusuyla, vakarıyla dolaşabiliyorsak, çağın kisraları, onlar da bu asrın Müslümanları önünde zelil olacak kardeşlerim. Bir dünya var. Ömerlerin dünyası, Ebu Bekirlerin dünyası. Karşıda Ebu Cehil'in karargahı. Ebu Cehil'in karargahında da onların azizleri var. Onlar azizlerini ekranlara çıkarıyorlar. Magazin programlarında şarkıcı diyorlar, türkücü diyorlar. Fuhşiyatın tacirlerini sizin çocuklarınıza anlatıyorlar. Ömer olmasınlar Fatıma, Hatice olmasınlar diye bunu yapıyorlar. Eğer sen evinde, ben evimde Ömer'i anlatabilirsek, o zaman Allah Teala yardımıyla gelecek, nusretiyle gelecek. Önümüzdeki engeller, maniler kalkacak. Dünyada hiçbir şeyden korkmadığınız gibi ölüm de bize düğün gecesi olarak görünecek. Öyle gösterecek Allah Azze ve Celle. Son günleriydi Ömer'in radıyallahu anh. Said bin Müseyyeb diyor ki, Mekke'nin civarındaydık, Ebtah Vadisi'ndeydik. Ömer radıyallahu anh yerden taş topluyordu. Topladığı taşlarla kendine taştan bir yastık yaptı. Sonra üzerine cübbesini serdi. Ellerini kaldırdı. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Ömer'e yolunda şehadet ihsan eyle ya Rabbi dedi. Medine'ye döndü. Ömer şehit olarak Rabbine gitti. Ömer ölümden korkmuyordu. Beni şehit olarak huzuruna al ya Rabbi diyordu. Dünyada sünnetini hakim kılmanın mücadelesini verdiğim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılığın üzerinden 12 yıl geçti. Ömer 12 yıl peygambersiz Medine'de yaşadı ya Rabbi. Bu kadar gurbet, bu kadar ayrılık yeter. Buradan daha ötesine, peygamberden ayrı bir hayata Ömer'in ruhu dayanamıyor. Gönder ölüm meleğini. Allahümme rzukni şehadeten fi sebilik. Yolunda Ömer'e şehadeti nasip eyle. Kardeşlerim, sahabe bir hayat yaşadı. O hayata baktığımız zaman, bu hayatı yaşayanlar bu asırda deliler, divaneler olur geliyor bize. Eğer deli divane olmadıysak, etrafımızdakiler bize baktığında bunlar delirmişler, divane olmuşlar diyemiyorlarsa, o zaman adımız Ömer ama ruhumuz Ömer'e yabancı demektir. Babalarımız bize Ömer dedi, ruhumuz da Ömer olsun diye. Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı gibi onun yolunda yürüsün diye. Eğer ruhlarımıza da Ömer'in hakikatini taşırsak, o zaman çağın Sasani devletleri, Amerika, Batı, küresel eşkıya, ümmetin önünde zelil olacak. Allahu Ekber diyeceksiniz. Erkam'da, Erkam'ın evinde, Alem-i İslam'ın bütün şehirlerinde Müslümanlar Allahu Ekber diyecekler. Dağlar, taşlar tekbir sesleriyle inleyecek.

0: Dinlemiş olduğunuz program İhsan Şen Hoca Koca Efendi'nin muhtelif tarihlerde ve mekanlarda yapmış olduğu hutbelerden derlenmiştir.
1: www.yıldızefem.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde. Yok. Yok

Allah.

Kardeşlerim, muazzez müminler. Hakikat sadece Kur'an-ı Hakim'de. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. İnsanlığın tek saadeti, tek selameti, bunun tek şekli, tek sureti var. O sadece Kur'an-ı Hakim'de. İşte Kur'an-ı Hakim onu getirdi insanlığa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hakikati tebliğ etti. Bütün yüreklere Allah'ın kelamını, o saadet şeklini ulaştırdılar. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an-ı Hakim bütün mümin yürekler için şifadır, rahmettir. Bunun için indirilmiştir. Cemiyetiniz için Kur'an-ı Hakim tek saadet şeklidir. İçtimai hayatınız için tek saadet şekli Kur'an'dır. Ticari hayatınız, yani sizi var eden, sizi çepeçevre kuşatan dünyanızın kurtuluşu sadece ve sadece Kur'an-ı Hakim'dedir. Size öyle bir ufuk, size öyle bir dünya işaret eder ki, bir tarafta size femşu fi menakibiha buyurur ve kulu min rızkı. Yeryüzünde yürüyeceksiniz, çalışacaksınız sabahtan akşama kadar, belki gecenin şu saatine kadar rızkınızı temin edeceksiniz, alacaksınız, kardeşlerinizle de paylaşacaksınız. Fakat karşı tarafta, diğer ufukta size Kur'an-ı Hakim, ya eyyühellezine amenu اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Fabrikayı kurdunuz, orada dumanlar yükseliyor, karşı tarafta da camiyi yapacaksınız, onun minaresinden de Allahu Ekber sesleri yükselecek. Bir tarafta fabrika bacaları, diğer tarafta minareler. İkisi birlikte semaya yükselirse ancak o zaman sizin cemiyetinize, sizin dünyanıza saadet ve selamet gelebilir. İşte fabrika bacaları, dumanlar. Şu kadar saat onun içinde çalıştınız. Karşı yükseklikte, minarede şimdi Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sizi başka bir saadete davet ediyor camiye. Fes'au ila zikrillah. Dünya için yürüyecektiniz. Şimdi Allah yolunda, ezan-ı Muhammediye icabet yolunda koşacaksınız. Ticareti, dünyayı, fabrikayı olduğunuz yerde bırakıp, olduğu yerde bırakıp, ben geldim ya Rabbi huzuruna deyip namaz safında Allahu Ekber diyeceksiniz. Kardeşlerim, ailede problem varsa aileye tek saadet şeklini Kur'an-ı Hakim getirdi. Abdullah bin Ömer'i, Abdullah bin Abbas'ı, Abdullah bin Amr radıyallahu anhum, onları en salih babaların, en salih çocukları yapan, onlara zühdü, onlara takvayı, onlara babalarına karşı edeple muamele etmeyi Kur'an-ı Hakim öğretti. Eğer birileri devlet malına, millet malına elini uzatıyor, yetimin malını talan ediyorsa, alıyorsa, gasp ediyorsa, hırsızlık yapıyorsa, iktisadi, siyasi, içtimai alandaki bu fesadı sadece insanlar Kur'an-ı Hakim'le önleyebilirler. Öyle diyor Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh, Necaşi'nin huzurunda. Söyle diyor Necaşi, peygamberle, Hazreti Muhammed'le sizin dünyanızda neler değişti? يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الدَّعِيفِ. Biz Hazreti Muhammed'i tanımadan, içimizde güçlüler var, onlar giderler yetimlerin, onlar giderler zavallıların, biçarelerin sofralarından ekmeği alırlar, gasp eder, millet malına, devlet malına elimizi uzatırdık. Fakat onları Kur'an-ı Hakim oradan aldı. İnsanlığın bir daha göremeyeceği, yeryüzünün, beşeriyetin kurtuluşu arzuladığı zaman her defasında işte onlara dönün dediği o sahabe kadrosunu, sahabe neslini Kur'an-ı Hakim neş'unema etti. Onlar Kur'an-ı Hakim'in ufkunda hayat buldular kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Hakim'e, onun dünyasına çağırdı. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin ve la yeziduz zalimine illa hasara. Fakat zalimler,
Bağiler, tagiler, onlar sizin evinize baktılar, kızınıza baktılar, oğlunuza baktılar, cemiyetinize baktılar. Akşam dükkanınızı kapatıp eve dönerken kazandığınızın bir kısmını sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına fakirlerin, yetimlerin, dul kadınlarının evine bıraktığınızı gördüler, haset ettiler, sizin aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için uğraştılar. Yani Kur'an-ı Hakim size rahmet, Kur'an-ı Hakim size şifa oldu, cemiyetinize hayat verdi, fakat onlar sizin bu hayatınızı, sizin bu dünyanızı haset ettiklerinden dolayı aranıza fitneyi, fesadı ekebilmek için, kardeşi kardeşe düşman yapabilmek için ellerinden ne geliyorsa onu yapma gayreti içerisine girdiler. Ona savruldular, ona sürüklendiler. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Kur'an-ı Hakim'e, ashabın dünyasında Kur'an-ı Hakim'e baktığımız zaman kelam-ı kadim onların ruh dünyasından bize diyor ki, eğer yeryüzünde bir şey oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor. Kün feyekun, ol diyor oluyor. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Yani siz bir yerde bir Kur'an kursu yaptıysanız, bir yerde bir okul yaptıysanız, bir yerde bir cami inşa ettiyseniz, onun dernek başkanıysanız, orada hatip, orada vaiz, orada imamsanız, eğer oraya insanlar geliyor, kardeşlerimiz geliyorsa, bilin ki bu sizin himmetinizle değil, Allah'ın rahmetiyledir. Onun merhametiyledir. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Allah dilemeden yeryüzünde yaprak bile sallanmaz. O halde siz bir noktaya gelebilirsiniz. Şu kadar öğrenciniz, şu kadar Kur'an mektebiniz, caminizde şu kadar cemaatiniz var. Bütün bunları kendi namınıza kabul ederseniz, birileri sizi tenkit ettiği zaman bunu şahsınız namına kabul eder, kardeşinize sebep ederseniz, kahrederseniz, o nimeti veren Allah Azze ve Celle, Kur'an bereketine size rahmet eden Allah Azze ve Celle, bir an bakarsınız ki elinizdeki bütün nimetler zail oldular, kayboldular, yok oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için her durumda, her şart altında ashabına kardeşliği telkin ediyorlar. Kucaklaşın diyorlar. Rahm ile bakın birbirinize. Merhamet edin. Kahve içerken kardeşlik muhabbetliği yapmak kolaydır. Kardeşlik üzerine konuşmak kolaydır. Bir kardeşiniz belki gayri ihtiyari olarak ayağınıza bastığında, evinizin camını kırdığında, malınıza zarar verdiğinde ya da sizin caminize, cemaatinize kardeşinizin zarar verdiğini düşündüğünüz zaman, o zaman kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabiliyorsanız, işte o zaman büyük Müslümansınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duruşu, bu istikameti değil ümmetine, kafirlere karşı bile zaman zaman göstermiştir. Ve inkadu leyestefizuneke minel ard liyukhricuke minha. Onlar sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den çıkarmak istiyorlar. Peygambere sövüyorlar, peygambere hakaret ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bunlar benim dünyama, bunlar benim iman ve İslam meşrebime, menhecime engel oluyorlar diye ellerini kaldırıp onlara kahretmiyor. Onlara beddua etmiyor da Kur'an-ı Hakim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin bu barikatını aşabilmek için اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ Zevalden gecenin karanlığın çöküşüne kadar öğlede, ikindide, akşamda, yatsıda Rabbinin huzuruna çık Allahu Ekber de. Namazla aş, dua ile aş. Dua ile geç bu gulyabani mevzilerini. وَقُرْآنَ الْفَجْرِ Sabah namazı ben geldim ya Rabbi, sıkıntılarım var. Cemaatime dair, komşuma dair, arkadaşlarıma dair, müşterilerime dair aşamadığım sıkıntılar var. Senin huzuruna geldiğim namaz sonrası dua edecek. Bütün sıkıntıları
engelleri, bütün engelleri izale eyle ya Rabbi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müşriklerin engellerini bile bu şekilde aşmayı Kur'an-ı Hakim telkin ediyor. Kardeşlerim, eğer biz esnafsak esnaflığımızı, öğretmensek öğretmenliğimizi, doktorsak tababeti, hocaysak hocalığımızı, eğer Allah yoluna hizmet ediyorsak, hizmetimizi şahsileştirir, kardeşlerimize kahredersek, kardeşlerimize hakaret edersek, o nimetin sahibi bir anda o nimetin elinden alınmamıza hükmedebilir. Onun için Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki: "Veleyin şi'na lenezhebenne billezî evhayna ileyk." Eğer biz dilesek sana vahyettiğimizi bir anda elinden alıp götürebiliriz. İlla rahmeten min rabbik. Eğer Kur'an-ı Hakim Mekke'de, eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta devam ediyorsa, bil ki ya Muhammed Allah'ın rahmetiyledir. Eğer Kur'an-ı Hakim Ceziretul Arap'ta, Allah Resulü'nün yaşadığı bir dünyada Allah'ın rahmetiyle devam ediyorsa, peki ya bizim dünyamızda? Eğer kardeşlerim, küçücük kız çocukları ellerine Kur'an-ı Hakim'i alıyorlar, başlarında örtüleri İmam Hatip okullarına, Kur'an kurslarına gidiyorlarsa, bilin ki bizim başarımız değil, Allah'ın rahmetiyledir. Eğer siz bu camiye geliyorsanız, bu hatiplerin, bu imamların değil, onların başarısı değil, Allah'ın rahmetiyledir. Hani bir zamanlar ezan Muhammedi bu topraklara ebediyen garip kalacak, ezan gurbete düşecek diye bu millet ağladığı zamanlar, ağladığı yıllar, Anadolu'nun dağ köylerinde alimler, kariler, kurralar çıkıp da "Ey milleti İslam, yese düşmeyiniz. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Zikri indiren Kur'an'ın sahibi teminat ediyor. Her durumda, her şartta o kitabını koruyacak dediği zamanlar o dağ köylerindeki alimler değil, Kur'an'ın bir kıraatini, bir şeklini size "Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin." 7 kıraatiyle Allah'ın inayetiyle Kur'an'ı okutmaya kadiriz diyen alimleri gönderen "İlla rahmeten min rabbik." Rabbimizin rahmeti, onun ülfeti, onun ihsanı değil midir? O halde kardeşlerim, Efendimizin ufkuna bakmalı. Kardeşimiz ayağımıza bastığı zaman, komşumuz camımıza taş attığı zaman, o zaman kardeşliğin hakkını, hukukunu koruyabiliyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün varlığımızla ittivamız tahakkuk etti demektir. Bediüzzaman Hazretleri kardeşlik risalesinde buyuruyor ki: "Bir gemidesiniz ya da bir hanenin içerisinde. O hanede sizinle birlikte 9 tane masum, bir tane cani var. Eğer birisi, bir tane cani o geminin ya da evin içinde diye geminizi batırmak ister ya da evinizi yakmak isterse, ona kahredersiniz, yerden semaya doğru onun zulmünü kainatın sahibine ulaştırır, arz edersiniz. Ya da tersi olsun, bir gemi var, geminin içerisinde 9 zalim, bir tane masum var. Eğer bir tane masum varsa, o bir masumun hatırına yine o gemiyi batırma hakkınız yok. İnsan da diyor, Allah'ın bir gemisi hükmündedir. Bedeninde insan şu kadar masum sıfatlar taşır, imanı taşır, İslam'ı taşır, komşuluğun hakkını, esnaflığın hukukunu taşır. Eğer bir tane sıfatına kahrediyorsanız, bir tane sıfatına karşı sizin adavetiniz varsa, 20 tane masum sıfatını görmüyor, bir tane sıfatından dolayı ona kahrediyor, beddua ediyorsanız, o gemiyi batırmak ne kadar büyük zulümse, 20 tane masum sıfatını görmediğiniz kardeşinize, komşunuza, zaman zaman sizinle aynı safta duran Müslümana kahretmeniz, beddua etmeniz işte o kadar büyük zulümdür. Kardeşlerim, o anlarda dua edebilmek,
İşte o anlarda kardeşliğin hak ve hukukunu koruyabilmek. Kainatın sahibi buyuruyor ki: وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. Allah'a, Resulüne kayıtsız şartsız ittiba ediniz, itaat ediniz. Eğer aksi bir istikamete giderseniz, o istikamet size korku getirecek, nefret getirecek. Düşmanlarınızı sevindireceksiniz, dağılacaksınız, devletiniz gidecek. Okullarınız, imam hatipleriniz, Kur'an kurslarınız, küçücük yavrularınız, hani o en soğuk kışları hatırlayın, en soğuk mevsimleri hatırlayın. Kur'an Hakimi okumanın bile yasak olduğu o kış mevsimleri, o zemherileri aşıp da sizi bugünlere getiren Allah'ın üzerindeki ihsanını, rahmetini hatırlayın. Kardeşinize kardeşliğin hak ve hukuku adına bakınız. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki kardeşlerim: لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Eğer bu okullara şükrederseniz, yani orada öğretmensiniz, küçücük yavrular geliyor, onlara tesettürü Kur'an'ın emrettiği gibi anlatırsanız, sizler çocuklarınızı o okullara gönderirseniz, ya da çocuklarınız yok ama o okulların hatırına Müslümanlara dua ederseniz, Allah nimetini artırır. Fakat le'in kefertun, nankör olursanız, bütün bunları görmezseniz, elinizin tersiyle bütün yapılanları iman adına, İslam adına elinizin tersiyle iterseniz, unutmayın ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah'ın azabının dünyada şiddetli olması demek, Cenab-ı Hak verdiği bütün nimetleri bir andan elinizden alınabilir. Bir bakarsınız ki bir karanlığın içine girdiniz.

Ne sağdan ezan sesi, ne soldan Kur'an-ı Hakim nidaları geliyor. Bir karanlığın, bir zemheri kışının içine savrulabilirsiniz. O halde Kur'an-ı Hakim'in siz davet ettiği dünyaya bakınız. Kur'an size rahmet, Kur'an size şifa. Ama kafirler, zalimler onun rahmet olmasına, şifa olmasına haset edecekler. Aranıza fitneyi, aranıza fesadı ekecekler. Kur'an'a bakın, kardeşliğin ufkunda yürüyün. Ebu Süleyman diyor ki kardeşlerim, Le'in kânetid dünya, eğer dünya fi lukmetin vahide, tek bir lokma olsa, dünya tek bir lokma olsa, bir kardeşim de benim yanıma gelse, aç olsa, tereddüt etmeden o dünyayı kardeşimin ağzına koyabilirim. Geride bir şey kalmadı. Bütün dünya tek bir lokma. Kardeşiniz yanınıza geliyor ve tereddüt etmeden Müslümanın ağzına koyabiliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bu kardeşliği öğretti. Enes bin Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden birisiyle bir gün çarşıya gittim. O mal alacak, onun alacağı mal adına ben pazarlık yapıyorum. Pazarlık yaptık, 30 liraya malı düşürdük. Satıcı malı bize 30'a veriyor ki, benimle birlikte çarşıya gelen Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi itiraz ettiler. Olmaz dediler, bu malı 30'a alamam, bana bu malı 40'a satacaksın. Satıcı hayret içerisinde dedi ki, nasıl olur? Yani ben sana bu malı senin menfaatin olacak şekilde veriyorum, sense daha pahalısını istiyorsun. Müşteri diyor ki Allah Resulü'nün öğrencisi, ben bir tarih bunu 40'a almıştım. Peki 40'a vereyim diyor, sonra aklına başka bir hadise geliyor, diyor ki ben falan tarih bunu 50'ye almıştım, bana bunu 50'ye vereceksin. Peki neden? Ben senin menfaatine olanı düşünüyorum, sana 40'a veriyorum, sen 50'den almak istiyorsun. Diyor ki, bir gün Allah Resulü'nün huzurundaydık. Buyurdular ki, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden birisi kendi için sevdiğini kardeşi için sevmedikçe kamil manada Müslüman olamaz. Ben diyorum ki, bu mal benim olsa bunu 50'ye satabilirim. O halde kendim için satıcı olduğumda bu mal 50 lira yapar diyorsam, senden bunu 30'a 40'a alamam. Çünkü ben Hazreti Muhammed'in öğrencisiyim. Düşünün camilerimizi, düşünün esnaflığımızı, düşünün hizmet anlayışımızı, bir de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerini. İlla rahmeten min Rabbi. Eğer bu camilerde ezan Muhammedi varsa, buralarda hatipler, oralarda imamlar, oralarda vaizler konuşuyorlarsa, sizler buradaysanız, bu ne şunun, ne benim, ne onun başarısı. Her şey Allah'ın rahmeti kardeşlerim. O bize rahmet ediyor, o merhamet ediyor. O merhameti istiyoruz ya Rabbi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün.

Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var, kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar, dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür, dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun, Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhasap Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil, Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil ile çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses "Dayanabilecekseniz bakın" diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar. Belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış

yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil. Kabe sahipsiz değil. Ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe Malu, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz alevli bir ahttır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk nasıl korku içinde izlediyse onları, bugün ebabiller izlesin bizi ve yeryüzü duysun sesimizi. Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Kardeşlerim, muazzez müminler, biz Müslümanız. İmanı, İslam'ı bütün şubeleriyle anlatma noktasında, temsil noktasında her ne kadar bugün

problemler yaşasak da bizi Süleymaniye'nin, Selimiye'nin, Nizamiye'nin, Kurtuba'nın yetim kalan duvarlarına sorsunlar. Bizi Medine'nin sokaklarına sorsunlar. Bizi Afrika'nın köle pazarlarında hürriyetine kavuşturduğumuz insanlara sorsunlar. Şimdi müzelere konan, bir zamanlar şehrin giriş ve çıkış kapılarında öksüz yetim çocuklar, evde süt ve bal bulamadıklarında oradan gelip alsınlar diye şehrin giriş ve çıkışına koyduğumuz, şimdi müzelere kaldırılan o küplere sorsunlar. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Yanık yüreklerine, kavrulan yüreklerine, şeb-i aruz özlemlerine, gece sabahlara kadar seccadenin üzerinde, rahlenin başında ibadet ederek, mutala ederek, sabahtan akşama kadar da Allah yolunda cihad ederek geçiren, cenneti arayan, ibadetine şirki, riyayı karıştırmayan, Kur'an-ı Hakim'in bize anlattığı o kahramanlara, gitsinler onların kabirlerine sorsunlar, taşlarına sorsunlar. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Yeryüzüne adaleti, insanlığı, merhameti götürdünüz. Yeryüzü sizinle, sizin ecdadınızla, sizin eslafınızla hayat buldu. Şam'a sorsunlar, Kahire'ye, Bağdat'a sorsunlar. Ömer radıyallahu anh Efendimizin kurduğu Küfe'ye, Basra'ya sorsunlar. Yetim kalan şimdi Granada'ya sorsunlar, Elhamra Sarayı'na sorsunlar. Biz Müslümanız kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrencileri, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Peygamberinizin öğrencisi, yeryüzünün en kudretli kumandanı Halid bin Velid, Tarık bin Ziyad, 21 yaşında dünya siyasetini değiştiren Sultan Fatih Hazreti Muhammed'in öğrencisi, biz Müslümanız. Batı aklını hizaya çeken, en zor meselelere çözüm getiren, nihayetinde anladım, çözüm ve kurtuluş Hazreti Muhammed'in ruhaniyetine teslim olmaktadır diyen İmam-ı Gazali de, Fahrettin-i Razi de, Hazreti Mevlana da peygamberinizin öğrencisi, siz Müslümansınız. Bütün varlığınızla medeniyetinizin bütün şubeleriyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmiştiniz. Dünyada böyle bir uygarlık yok. Her gün 5 defa minarelerde müezzinler sizin medeniyetinizin en mahrem noktalarını ilan ediyorlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyâle salâh, hayyâle felâh diyorlar. Şehadet ediyorlar. Selamete, namaza, kurtuluşa davet ediyorlar. Günde 5 defa medeniyetinizin esaslarını dünyaya ilan ediyorlar. Siz Müslümansınız. Kadınlarınız, çocuklarınız, erkekleriniz, çalışanlarınız, amirleriniz, memurlarınız, hayatın tayin edici bütün esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Kadınlarınız vardı sizin, mahremiyeti hayatının esası kabul eden kadınlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescide girerken onlara ayrı bir kapı tayin etmişti, Babun Nisa diye. Ondan başka kapıdan peygamber mescidine onu dinlemeye girmemişlerdi. Belki hayalarına halel gelir diye, edepleri yara alır diye erkekler de bunu himaye ettiler, buna saygı gösterdiler. Onlar da kadınların kapılarından peygamber mescidine girmediler. Ayşe annemiz radıyallahu anha peygamberin o kadın öğrencilerini anlatırken lem yemna'hunnel hayahu en yetefakkahne fiddin, örtüldüler, örtündüler, çarşaflarını giydiler, üzerlerine dış kıyafetlerini aldılar, erkeklerle ayrı mekanlarda, ayrı mekanlarda oturdular, peygamberi dinlediler. Ama bu halleri onların fakihe, alime olmalarına engel olmadı.
o kadar alime, o kadar abide, zahide oldular ki, Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı, Ömer peygamber minberinde, Ömer Medine'nin, alem-i İslam'ın en önemli mevzusunu görüşüyor radıyallahu anh. Buyuruyor ki, evlenirken kadınların mehrini yüksek tutmayın. Erkekler evlenemiyor. Eğer erkekler, kadınlar evlenemez, aileler kurulamazsa cemiyeti büyük bir fesadın, fitnenin içine sürüklemiş oluruz. Erkekler dinliyorlar, arkada perdenin arkasında bir kadın ayağa kalkıyor, edebinden öne çıkmıyor da perdenin arkasından Nisa suresinin şu ayetini okuyor: ve in arattum istibdale zevcim mekâne zevci ve âteytum ihdâhunne kintâran fela te'khudû minhu şey'a. Ömer diyor, enettebi'u kavlek ev em kavlallah, senin sözüne mi yoksa Allah'ın sözüne mi uyalım Ömer? Allah Azze ve Celle kintaren buyuruyor, o kadınlara mehir malen azimen, yük yük mehir vermiş olsanız bile buyurduğuna göre, sen nasıl olur da kadınlar evlenirken onların mehirlerini azaltın, kısın diyorsun? Senin sözüne mi Ömer, Allah'ın sözüne mi ittiba edelim? Hazreti Ömer devlet başkanı, Ömer radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselamın, لَوْ كَانَ النَّبِيُّ بَعْدِي لَكَانُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ, eğer benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu dediği büyük Ömer'i, peygamberin kadın öğrencilerinden birisi arkadan Kur'an-ı Hakim'in içinden istinbat ettiği bir mana ile hakkaniyete davet ediyor. O kadınları çıkardınız siz, edebiyle, ahlakıyla, hayasıyla. Kadınlar ayrı yerlerde, erkekler ayrı yerlerde okurdu o zaman. Öyle kadınlardı ki onlar, erkeklerin yıkıldığı, ağladığı, kendinden geçtiği yerde, Uhud mahşerine onlardan bir tanesi gelip kardeşini sormuş, babasını sormuş, eşini sormuş, hepsinin şehadet haberini alınca, o halde bana varlık sebebim olan Hazreti Muhammed'i gösterin, eruni Resulallahi, bana Allah Resulü'nü gösterin. Onu görünce küllü musibetin ba'dek celal, sen varsın ya bütün musibetler küçük ya Resulallah diyen, ilmin, irfanın, zühdün abidesi, iffetin, hayanın timsali büyük kadınları çıkarmıştınız siz. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzünü zulüm, yeryüzünü acı, yeryüzü tuğyan kapladığında, insanlar hayata, yaşama dair bütün umutlarını yitirdiğinde, sizin namaz saflarınızdan, sizin aranızdan birileri çıktılar, dünyaya yeniden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtarıcı nefeslerini taşıdı onlar. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh bir gün buyurdular ki, çocuklarımın, evlatlarımın arasından birisi gelecek, yemlevul arda adilen, yeryüzünü adaletle dolduracak. Hep onu beklediler. Emevi zulmü, Emevi tuğyanı arasında Ömer'in müjdesini verdiği o devlet adamını beklediler. Ömer bin Abdülaziz geldi, Hazreti Ömer'in torunu. İmam-ı Şafii'nin 5. halife dediği, Allah Resulü'nün siyaset bilimlerde yetiştirdiği öğrencisi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh. Devlet başkanı olunca hanımı Fatıma'yı karşısına alır. Der ki, Fatıma, şimdi devlet başkanı oldum. Ümmetin yetimlerini, çocuklarını, dul kalan kadınlarını Allah bana soracak. Öyle bir yük var ki omuzlarımda, artık ne kadına, ne mala, ne dünyaya dair içimde nokta kadar bir meyil yok. Korkuyorum ki eşin olarak sana zulmedecek. Sana karşı olan vazifelerimi edada kusurum olacak. Seni babanın evine, babanın sarayına göndersem, ben o sarayden çıkmak istiyorum. Ümmetin çocukları, yetimleri barakalarda, çadırlarda yaşarken ben yaşadığım bu sarayın hesabını Allah'a veremem Fatıma. Sen de bir saray kızı, hükümdar kızı olarak Ömer'le böyle bir hayata alışamazsın. Seni babanın evine göndersem dediğinde, Fatıma, Emevi sultanının kızı, Ömer'in eşi, der ki ona, neden böyle yapacaksın? Ben Medine valisiyken, diyor Ömer bin Abdülaziz, halife olmak istiyordum.
Halife oldum şimdi, bunun ötesinde daha bir makam yok. Şimdi

Şimdi de cenneti istiyorum. Yetim çocuklar aç susuz dolaşırken saraylardan cennete gidilmez Fatıma. Şimdi ben Şam'ın mescidin kuzey tarafında kendi paramla aldığım iki odalı pirket bir evim var. Müsaade edersen oraya gitmek istiyorum. Fatıma radıyallahu anha, isna ma terahu fe ene ma'ak. Ne istiyorsan onu yap, eşin Fatıma seninle beraber oraya gelecek. Fatıma ile birlikte şu an üzerinde 28 tane devlet kurulan Emevi devletinin başkanı Ömer radıyallahu anh efendimizin torunu Ömer bin Abdülaziz, 28 devlet olan şu an üzerinde orayı, Şam'ın kuzeyinde şimdi hala bir medrese olan o iki odalı evde idare ediyorlar. Mısır'dan bir kadın yola çıkıyor, oraya geliyor. Devlet başkanına derdini anlatacak. Soruyor, diyor ki ümmetin başkanı, ümmetin sahibi nerede, evini bana, sarayını gösterin. Gösteriyorlar, mescidin kuzey tarafında geliyor bir eve, kapıyı açıyor, toprak bir zemin. Toprak zemirin üzerinde bir bez, bezin üzerinde yamalı elbiselerle bir kadın uzanmış. Kadın irkiliyor, bu nasıl sultanın evi diye. Fatıma radıyallahu anha annemiz onu teselli ediyor. İçeriye gel diyor. Sen aradığın hükümdarın evi burası. Doğru yere geldin, doğru adrestesin. İçeriye alıyor. Kenara, duvarda sağa sola bakınca duvarın kenarında elinde mala, toprak duvarı çamurla bezeyen birisini görüyor. Fatıma'ya dönüyor, diyor ki sen ümmetin devlet başkanının eşisin. Nasıl olur da evde yalnız başına bir hizmetçiyle aynı yerde kalabilirsin? Bu adam sana namahrem, sen bizim iffetimizin, sen bizim himayemizin sahibisin. Nasıl bunu yaparsın dediğinde Fatıma diyor ki hadet tayyanu huve emirul müminin. İşte şu gördüğün yamalı elbiselerle toprak duvarları sıvayan devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz, ben de onun eşiyim. Şimdi Afrika'da değil, Suriye'de aç çocuklar var. Biz de Müslümanız. Ömer bin Abdülaziz devlet başkanı olunca Afrika valileri Şam'a haber gönderdiler. Dediler ki Afrika'da zekat verecek fakir bulamıyoruz. Ama şimdi Şam-ı Şerif'te kardeşlerimiz, küçük çocuklar yemeğe ekmek bulamıyorlar. Açlıktan bize baka baka, vicdanımıza dönüp ağlaya ağlaya ruhlarını Allah'a teslim ediyorlar. Ömer bin Abdülaziz Efendimiz devlet başkanı olunca bütün saraylarını milletine armağan etti. Bütün köleleri, hizmetçileri gönderdi de yanında sadece bir tane küçük yavru bıraktı. O gidiyor, evine ekmek, un ne lazımsa onları alıp getiriyor. O küçük çocuk her gün Fatıma radıyallahu anha devlet başkanının eşi çorba, mercimek çorbası yapıyor. Evde başka bir şey yok. Hani Enes bin Malik diyor ki Hazreti Muhammed'in namazına en çok Ömer bin Abdülaziz'in namazı benziyor. Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kıldım vallahi. Onun gibi namazı Hazreti Muhammed'e benzeyen başka birisi yok. Devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz. Evinde Allah Resulü'nün evine benzesin diye tek bir çeşit yemek var, mercimek çorbası var. Hizmetçi çocuk dayanamıyor. Bir gün Fatıma'ya diyor ki kulle yevmin ades, kulle yevmin ades. Artık usandım, artık bıktım. Her gün evde mercimek, mercimek, mercimek. Fatıma annemiz ağlayarak diyor ki ya buneyye hada taamu emiril müminin. İşte bu devlet başkanı Ömer bin Abdülaziz'in çorbası. Afrika'daki çocuklar o kadar mamur olmuşlar ki, Afrika'daki fakirler onlara zekat veremiyorlar, hepsi zengin olmuşlar. Ama Şam-ı Şerif'te devletin merkezinde onları mamur eden, zengin kılan Ömer'in her gün sofrasında mercimek çorbası var. Biz Müslümanız kardeşlerim. Yeryüzüne adaleti, yeryüzüne insaniyeti biz getirdik. Şimdi sokaklarımızda acı var. Şimdi sokaklarımızda iffetsizlik var. Şimdi okullarımız, şimdi üniversitelerimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yetiştirdiği o kadınlara benzemiyor. Batıya özenti uğruna
gittiler, aldılar neleri varsa.

ne kadar ahlaksızlığı varsa, rezaili varsa alıp getirdiler. Önce sokaklara koydular. Sonra kızları, erkekleri aldılar. Aynı okullara, aynı sınıflara koydular. Orada alıştırdılar. Oradan aldılar. Kızları, erkekleri aynı evin içine koydular. İffetsizliği ekranlardan evlere taşıdılar. 20 yıl önce yılbaşı gecelerinde televizyonlarda dansöz oynar diye tepkiniz vardı. Çocuklarınızı erkenden yatağa götürürdünüz Müslüman evinde dansöz oynamaz diye. Şimdi alıyorlar, adalara gidiyorlar. Yarışma programları diyorlar vesaire diyorlar. Her gece Müslüman baba eşiyle evinde dansözleri izliyor. Evlerimizi yıktılar, sokaklarımızı yıktılar, okullarımızı yıktılar. Artık şimdi duvarların arkasından ayağa kalkıp ayetlerle hayata müdahale edecek kadınlarımız yok. Kadınları okuttuk. Öyle okuttuk ki Ömer gibi bir devlet başkanı minberde İslam'ın buyruklarını ilan ederken perdenin arkasından onlara müdahale etmişlerdi. Şimdi şu kadar devletimiz var ama kardeşlerimiz gözümüze yüzümüze baka baka Şam-ı Şerif'te açlıktan ölüyorlar. Onların acılarını duymuyoruz, duyamıyoruz, hissedemiyoruz. Bu günler geçer mi? Yeniden sokaklarımıza, yeniden evlerimize, yeniden çarşılarımıza, yeniden İslam coğrafyasına Hazreti Muhammed'in yetiştirdiği devlet adamları, alimler, gazaliler, raziler, o büyük kadınlar döner mi? Umutsuz olmayınız. Huve semmâkumul muslimîn. Allah size Müslüman adını verdi. Siz aynı dili konuşan insanlar değilsiniz. Aynı ırka sahip olduğundan dolayı millet olan insanlar da değilsiniz. Renginiz beyaz, renginiz siyah, diliniz Türkçe, diliniz Arapça, diliniz Kürtçe. Ama siz Müslümansınız diye millet oldunuz. Siz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ittiba ettiniz diye millet oldunuz. Kiminiz Afrika'dan, kiminiz Asya'dan, kiminiz İstanbul'dan, kiminiz Buhara'dan günde 5 defa Kabe'ye dönüyorsunuz. Hazreti Muhammed'in getirdiği Kur'an-ı Hakim'i okuyorsunuz. Hepiniz dilleriniz, renkleriniz farklı olsa da innemel mu'minune ihve. Biz kardeşiz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sancağı altında toplanacağımız günü özlüyoruz diyorsunuz. Eğer bu aşk ve heyecanınız varsa yeniden evlerimiz, sokaklarımız Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencilerinin sokakları, evleri gibi olacak. Hani düşünün, İslam medeniyetine ağıtlar yakıldığı yıllar. Bağdat'ta bir medeniyet çöküyor. Bir güneş batıyor yani. Alem-i İslam'ın üzerine en uzun gecelerden birisi geliyor. Müslümanlar ağıt yakıyorlar alimlerine, kütüphanelerine, camilerine. Yetim kalan minarelerine ağıtlar yakıyorlar. Kim derdi ki Söğüt'te, Bilecik'te, bir köyde bir boy çıkacak. Yeniden alem-i İslam'a Hazreti Muhammed'in sancağını getirecek. Dünya ağlarken, minareler ağlarken, camiler ağlarken Söğüt'te bir köy, bir boy, biz buradayız dediler. Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika'ya Allah'ın nurunu taşıdılar. Şimdi o bir köyü bekliyor alem-i İslam. Bir boyu bekliyor ya da bir medreseyi bekliyor. Bir avuç olacaklar. Sayıları 100, sayıları 200. Osmanlı gibi, bir boy gibi Afrika'ya, Asya'ya, Avrupa'ya dönecekler. Üsküp'e dönecekler. Cava adalarına dönecekler. Yetim kalan sokaklara, medreselere, Süleymaniye'ye, Beyazıt'a, iffetini kaybeden kızlara, kadınlara. İşte biz Fatih'in sancağıyla, Hazreti Muhammed'in nuruyla geliyoruz diyecekler. Eğer inanıyorsak istikbal İslam'ındır.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

Radyon yıldız olsun. Yıldız efendim.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

تفقد الطير فقال ما لي لا

أسندوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

0: söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı. Ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası Ya Mansur, Emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattaboğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikar'ı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Mürteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum.